Hürmetli radio oglugçylar, Vatan meniň aýlan programmamyzny dowamlaşdyrýarmyz, hem-de ýurtumdaky ýeňilikler saýpamyz diýdiňler bolady. Bugün bu saýpamyzda Şinjaňda 2026-njy ýylyň Sipat iýi ýürüşlik paýlytynyň başlanganlygyny sözläp berimiz. Bu ýyl 9-njy aý, memleket boýça 49-njy gitimlik Sipat iýi. Abdunum rayonda her qaysi vilayet, oblast, şehir hem her qaysi alaqdar orunla birleş berketinib, sifat texnika asasi iqtidarını küçeytib, sifat bexatarlikki kapalati seviyesini östirishini baş temi qilib, 2026 yıllık sifat iyi yürüşlik paliyetini omum yüzlik qanat yaydırıp, Şinjaňning iqtisad, cemiyetinin yukarı sifatlik taraqqiyatiga küş qoşudu. Paliyette dikkat, sifat taraqqiyoti bütün zanjirga merkezleştirilip, 4 çoğ noktalık maxsus hareket orunlaştırma kılınıp, sifat ideyasının kişiler kalbinin çoğunkur orun ilişiğe. Sifat ne ameliyleştirip, önüm körstişke kış koşuqa tırtke bolundu. Sifat medeniyetini tarqışçiyatta, daimlaşkan sifat ideyasını karxanlarga kırgızış, mahallarga kırgızış, mekteplerge kırgızışke tırtke bolup, sifat samimiyeti vadisi. Marka hikayeleri musabaqsi qatarlıq paliyetlerini qanat yedirish arqılıq, ilgari sifat mədiniyeti əvic aldırılıb, pütkül cemiyyətdə sifatki əhmiyyət berdiğən, sifatni qoğlaşırıqan, sifatni qoğdaydıqan qoyuq keybiyyat yardılıdı. Kəsiblərinin dəridisini östürüşki küş qoşuş cəhətdə təşürüş, təşürüb ölçəş aparatları, təcrübə xanlarını içvitiş günü qatarlıq pənni umumlaşdırış paliyetleri mərkəzlik qanat yedirilidi. Ölçeş, ölçem, ispat veriş, itiraf kılış, təkşiriş, təkşirib ölçeş qatarlıq sifat ul əsli həlri biriktirilib, otra kiçik karxanına, bir punk çekildiki dəl cayda münasimət bilən təminlənib, mutaxəssislə birinci səbki çoğunqırı çöküb məsələ həl qılıb, yardan veriş yöləşki təşkilənib, kəsb sifatdiki tosıq nokta, qiyin noktala həl qılınıb, amivi xarakterlik sifat paliyyətləri kən qanat yaydırılıdı. Sifatni östirish va marka qurilishini cho'ridab, butun avtonom rayon korxonalarni ilg'ari sifat boshqarish andesiga to'g'rilanishga yetaklab, butun jarayonni sifat boshqarish tizginlash va surishtirish tizimini mukammallashtirib, raqamlashgan, aqliy iqtidorlashgan vositalarga tayinib, sifatni idora qilish darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Sifat texnikasi omili bilan xos kasblarni taraqqiy qildirishni cho'nqur yuqurib, sifat o'lchimini sijil yetildirib, yuqori sifatli sifat ixtisosliklari qo'shinni so'raydi. Diqqatni mahsulot, qurilish, munozimatdan iborat 3 cho'ng sohada sifatni o'stirib, unumni oshirishga markazlashtirib, Bington bilan yerlikning yuqori taraqqiyotini cho'nqurlashtirib, Shenzhen sifati qatorliq tog'liq markalarni so'raytib, tog'liq marka qimmatini aylantirishga turtki bo'lib, rayon sifat raqobatining yangi afzalligini yetildirdi. Sifat bexatarligi tovon chekini qattiq saqlash, iste'mol bozori muhitini a'lolashtirish bu qitimqi faoliyatning muhim mazmuni. Abdunum rayon diqqatni xalq turmushiga ko'ngil bo'lishga markazlashtirib, Pojangza salyut, qurilishda ishlatiladigan issiqlik saqlash materiallari, o't o'chirish mahsulotlari qatorliq nuqtaliq mahsulotlarni maxsus tizishni qanot yaydirib, huquq chiqilish, soxtalik qilish qatorliq qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, tipik delo misollarini oshkorlaydi. Qurilish sifatini tekshirish, o'lchash apparatlarini maxsus tizish Öy şehir memuriyeti kuruluşunun sifatini nasarat kılış tekşiriş, çoğun suçuluk törlerinin sifatini tekşirişini buhtu ilgiri sırıp, import kılındığın istimal boyumlarının sifat bir xatarlıki xavip xatarını küzdüp ölçeşini yanımı küçeydi. Medeniyet sayahat, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamil qatarlıq mulazmet sahalarının sifatini östürüş hərkitini çoğunqırlaştırıp, nəşir hukukunu qoğdaş maxsus xizmetini ilgiri sırıp, ammının istimal bexatarlıkını qoğdaydı. İginlişçe, bu yılqı sifat iyi paliyetide köp darmaq birliş bərketiniş, bütün rayonunu qaplaş, dəl caydı kışqoş tək roşan alaydilik nama yankılınğam olup, sifat cahattin yardan beriş yöləş, qanun icra qilish tüzəş, danlıq markalarını umumlaştırış, Maharet musabıqısı, pənni umumlaştırış təşviqat qatarlıq köpligən sahəni qaplıqan.
har qaysi viloyat, oblast, shaharlar sifat e'y faoliyatini mos qadamda boshlagan bo'lib, har darajalik soha jamiyatlari ko'riklik rolini faol joriy qildirib, sohada sifat talabchanligi, texnik almashtirish, ommaviy manfaatga yetakchilik qilish qatorliq faoliyatlarni qanot yoydirib, kasblarning umumiy jihatdan sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishga kuch qo'shar ekan.

Hürmetli radio dinleyicileri, şununla bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat kötüren grup bilen bugünkü işlerinlığa atlanğaysla. Sabırınla köngüllük bir hatar bolsın, aram küllerinle ähmiyetlik ve mänlik ösün. Tehmü köp məzmunlarını anlamakçı bolsanla, Sulu Sitting aptisini çüşürülüp anlığaysla. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 12 günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 8 ayının 2 günü.

0: Or amaliyleştirip dikkatni ikkinchi o'rin bekitmasini amaliyleştirish, shu rolni joriy qildirishga markazlashtirib, 6 rayon bir yuqori palla qurilishini o'rinlashtirib olg'a surib, selishtirma afzallik, keyin taraqqiy qilish ustunligini sijil joriy qildirib, davlatning zo'r strategiyasini to'liq amaliyleştirishga kuchab turtki bo'lib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishga ijodiy yetakchilik qilib, islohotni umumizlik cho'nqirlashtirib, ejitishni kengaytirib, darajadan tashqari cho'ng shaharni zamonaviy idora qilishning yangi yo'li ustida izdinib, xalqning baxt saodatini sijil kuchaytirib, partiyani umumizlik qattiq boshqurish, qattiq idora qilishni qilchi eg'ishmay olg'a surib, jo'ngocha zamonaviylashtirishning cho'ngching sahifasini jasorat bilan bitdi. Shinjongga nishonliq yordam berish partiya markazi komiteti cho'ngchingga yuklagan zo'r siyosiy mas'uliyat va sharaflik burch. Yangi boshlanish nuqtasida cho'ngching bosh shuji Si Jinpingning Shinjong xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi va tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini yanada chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markazi komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini umumizlik amaliyleştirib, mavqeni Shinjongning ehtiyojiga, cho'ngchingning iqtidoriga qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini birlikda mustahkamlash, kishilar qalbini mujassamlashni tub maqsad qilishda. Davlat strategiyasini o'rtaq amaliyleştirish davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilishni zo'r burch deb bilishdi. Dal joyda yordam berib, umumizlik hamkorlashish Qumul bilan Bingtuan 13-yilining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilishni muhim tutqi qilishdi. Yuqori saviyalik ommaviy mulozamat orqali o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish, xalq turmushini yaxshilashni, texmi yaxshi olg'a surishni mavqe qilishda chang turib, Chongqing Shinjong hamkorligi va nishonliq yordam berishning belgi xarakterlik natijasini butun kuch bilan yaratib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga birlikda mulozamat qiladi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Chongqingning Shinjong xizmatini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundoq dedi. Yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Shinjong xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishga solib, Shinjongning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Shinjongni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining ro'shan afzalligini millatlar masalasini hal qilishning jo'ngocha to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Jonghua millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Shinjongga yordam berishga yangidan qo'shilgan Chongqing shahri partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, Qumul shahri va Bingtuan 13-yilisi Shinjing shahriga nishonliq yordam berishni yuqori sifatli planlab ilgari surib, shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatining yangi davrdagi Shinjongga nishonliq yordam berish xizmatidagi siyosiy mas'uliyatchiligini to'liq aks ettirdi. Chongqing bilan Shinjongning mos taraqqiyotini cho'nqirlashtirishga yuksak ahamiyat berdiganligini namoyon qildi. Ikki joyning 10-chi qitimliq mamlakatlik Shinjongga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini cho'nqir amaliyleştirib, Shinjongga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, Qumulning energiya afzalligini sijil qo'zg'itib, Shinjongning tokini Chongqingga yetkazish, Shinjongning ko'mirini Chongqingga to'shishni olg'a surib, davlatning energiya bexatarligini birlikda kafolatlantirishini hisoblash kuchi kasbini zo'raytirib va kuchaytirib, Shinjongning hisoblash kuchini Chongqingga kirgizishga tayinib, rayon xalqigan hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini qo'l tutishib rivojlantirishini, sirtqi ichvitishda strategiyalik udillashishni kuchaytirib, bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bozorini birlikda ichib, ichki tashqi qo'sh aylanishga birlikda mulozamat qilishi va yug'urilishini, kadrlar ammının arlışı, almaştırışı, yoğurlaşını çonkırlaştırıp, halık durmuşu sahası da ömek təşkilləb, Şincan'ı yardan beriş salmıqına zor aytıp, mədəniyet sayahat əmkarlıqı, tərəqiyatını algı sürüp, Cunha milleti ortak gəvdiz kuruluşunu puxta algı sürüşünü ümit qılımız. Söhbət yığınıda Erkin Tunyaz bilen Xı Zhongyou, Abdonom rayon ve Bingtuan'nın iqtisadi, ictimai tərəqiyatı ve Chongqing bilen bolğan almaştırış, əmkarlıq əhvalini. Chen Xinwu, Chongqing'nin iqtisadi, ictimai tərəqiyatı ve nişanlıq yardan beriş xizmeti əhvalını tonuşturdu. İki tərəf hədiyə qilish mürasimi ötkizdi. Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömiki Şincandakı məzgilidə Ürüm şəhri, Qumul şəhri və Şinşin şəhərdə təkşürüb tədqiq qıldı. Yuan Jiajun, Chen Xiaojiang, Chen Xinwu qatarlıq iki cay rəhbərləri 9-cı ayının 9-cı günü çüşdən kən Qumul şəhərinin arı törük nahiyəsində Şincanın hesablaş gücünü Chongqing'a kirgüzüş boyunca hesablaş gücünü tapşırış, həm də Jongo köşmə xəbərləşişi Ali Bulut Aqıl Hesablaş Mərkəzi türüdə quruluş başlaşqı guvah boldu. Chongqing şəhəri vəkillər ömüki yana məktəb, doktorxana, energiya uçurunu başquruş aparati, şamal elektr cabduq yasımıçılıq karxanısı və tarixi mədəniyyət sorularıqı berib, nişanlıq yardan beriş və iki tərəfnin həmkarlıqını təkşürdü və onunqı türtkü boldu. Qoşmaqlaşıb, ailələrgi kirib əhval iyiləş pahaliyyidi ötküzdü. Şincan'ı yardan beri vatkan kadrlar ixtisaslıqlarını yokuldu ve onlardan hal sordu. Chongqing şehri rehberlerden Lu Hong, Ma Jin, Xu Jian, Abdonom rayon rehberlerden Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Wang Lin, Li Gang, Xue Bin, Ha Zengyou münasibetlik faaliyetke katnaştı.
1: Xinhua agentliği haberi. Tinch taraqqi qilish, yurt makanını qo'g'dash, ittifoqlashib kurash qilish, gullanishni o'rtaq ko'zlash bosh temasidagi 6-chi navbatlik qo'l tutishib orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarni almashtirish muhokama faoliyati tunugun Shenzhen Urumchida boshlandi. Dengiz bo'g'izining ishki qirg'oqidagi munosabatlik taraflar, partiya guruhlari, kollektivlarning mas'ullari va vakillari, mutaxassis olimlar va taybali qarindoshlar, yoshlar vakili bo'lib 120 nacha odam faoliyatga qatnashdi. Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Tayvan xizmati ishxonasi, Guoyan Tayvan ishlari ishxonasining mudiri Song Tao boshlanish marosimida tabrik so'z qilib, munolarni bildirdi. Baş Shuji Xi Jinping, küşlük birlik gelgen bir devlet, başnağırı taybanlı qarindaşlarını öz içige alğan bütkül Junhua oğul kızları taxt yerige çetilidu dep körsetti. İşki qırğaqdaki qarindaşlar Junhua milleti ortaq gavdisi eñini mustahkemlep bir Jungu prinsipi ve 92-nji yıl ortaq tonuşta çıngtırıp Tayvan mustaqillıqı bölgünçiligi ve sırtının arlışışığı qat'i qarıştırıp devletnin, milletnin istiqbali ve taqdirini Junguluqlarının qolda çıngtutup bir niyette milletnin güllenişten ibaret güzel kelgüsini yartışı kerek. Araldaki birliki kilişten yaklaydıgan vətənpərbər küşle, könlügi vətənini püküb, haqqaniyyatı çıntırıb, yurt makanını orta qoğdaşqa töyüb qoşub, dövlətinin birliki kilişige küçünü beğişlişi gerek. Uluq vətən, məngü araldaki birliki kilişten yaklaydıgan vətənpərbər küşlərinin küşlük arqı tırki boludu. Şincan Uyğur Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang təbrik sözdü munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining yetakchiligi va turkisida Shenzhenning Tayvan bilan bo'lgan almashtirish hamkorligi uzluksiz texmi yuqori saviya, texmi keng soha, texmi cho'nqur qatlamiga qadam qo'ydi. Shenzhen yangi davrdagi partiyaning Tayvan masalasini hal qilishdagi umumiy tadbiri va partiya merkezi komitetining Tayvan xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, ishki qirg'oqdagilar bir oila deganda chin turib, Tayvanga nap yetkazish, xalqqa qulaylik yaratish siyosat tadbirlarini amaliylashtirib, har sohadagi amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Tayvanli qarindoshlar bilan Shenzhendagi har millat ommasining orlishishi, almashtirishi yuğurluşunu ilgir sürüp, işki qırğaqının yuğurma tərəqiyatını çoğunqırlaştırış, vətənin büyük birlikini olğı sürüşge, texmü köp tökp qoşudu. Jungo Gomindang'ning sobiq raisi, Junhua Qingyan Tinchlik Ma'rif Fondi jamiyatining bosh mudiri Hong Xiuzhu, Tayvan Amgak Partiyasining raisi Wu Rongyuan, Ichki

0: Yolla Ravan ke degan uchur ne Ekber Guanxu yaratibdi. Bugun shanba bo'lgan bilan yo'llarda odamjiq. Kiradim to'li nimi yo'q yo'lda ish qilib yo'llarda kiralar bak chiqgan juma deb yo'llabdi men tele. Qani qaysi bo'laklarda kiralar chiqaroq ekan? Ba'zi anglovchilarimiz kira yo'q deb qoqshaydi ekan. Ma daşımır, şavşımırlarının aldı yollar avan diye avçırın. Mem tili evet. Tayka avçırınız.
1: Hoşçakal, hoşçakal yol kışıyor ya. 13. baştan olsa aldı ki yollar avan. Hoşçakal, şu kumarımdan bandıra sakitçi kişisin. Mahmut Tabriz'den meydan diyen nakşını. Hoşçakal, şu payı falan kimse.
0: Buldu Tayka. Sel durup, ma anlaştığında ki uçurunu bir yetkiz yüteyle. Çünkü atayetten bizim de uçur yollasa onu vakti yetkizmesek. Hapılaydı ki yani uçurumda vakti de koymadın la. Köymez ki sevaldın la. Ya silahı uçur yollasak koymayı vakti de hapılaydı ki. Ondan Tayka. Muşu nakşını hem de siz yakışık gördük ya sen talep kılsanız buldu. İşki yılı oldu demez mi? Siz ma nakşını bu da bir talep kılın anı biz bir koyup vereyli. Ondan yeni bir nakşılarını koyup bir amrakı pekın abi şu. Mizan digen nakşını iş kılıp. İşki yılı oldu ya siz talep kılıp anlamat kılıyor. Anlaşılırlar mı bilket de hazır. Bu şu Nurtayken kayısın akşını talep kıldı. Sen misi bildi? Mizan. De, yadı yadı kette de. Müştak iş. Hem de teklif edip kalırken o talep kıldı. Anlaşılır mısınız? Bolu verdi. Şunda çıraylık nakşı hem de yüzüme. Şendon yolları yollar. Avanke koş yolu işte. Dedi ki İrpan evet tuttu. Anladın. Hemdullah. Ben manga yolunun her kayısı yol bilekleri de. Krala hem mi yerli bek çıkçı mı? Bugün krabek yakışı. Dep Hamdullah uçur yollapdı. Voy. Yaxşı go mana şənbə günü krala yaxşı uyutubdu hər qaysı biləklərdə. Krala bək omdan deydi o. Qulcuda hava bək yaxşı durdu dep Erpan can uçur yollapdı. Ma bir həftə hava şunda yaxşı oldu ki Ürümçinin mə gəlgüsü 3 günlük hava ray ahvalı bir diqqət qıb baxaylı mana. Ürümçidə turana bir əcil olsun. Ürümçide bugün gündüzden keçik içi boğarlıkta hava uçuk oldu. Temperatura 18'den 30 Celsius'ya gradus kıçı. Ete hava uçuk oldu. Temperatura 19'den 31 Celsius'ya gradus kıçı. Muşay'ın 14. günü, yani düşen bir günü, bugün ete, düşen bir günü hava uçuk olup, kim bulutlundu. Temperatura 20'den 30 Celsius'ya gradus kıçı. Bir hafta içtim o hava rayı şuna yakışı oldu ki. Ravan taksi uçuyoruz.
1: 174 yol sanıma Beygir Beyler yolda Ravan kene. Sönçlik Ravan kene.
0: Beijing Beylo yolla Ravan kene. Ettiğen de bir hanımla çıkarsam işki balısı bilen çıkan orunduk ne nan uvaklarına toldurup etti. Gekılaydı sen balla şunda olmak çıkken. Gekılmaydı sen bekçe içip yap gitti nan ne. Hem de tokstop. Şunda mı yap adam taksi? Orunduklarını sel bir tazlap. Onun iki iş yeni bir heriden almışsınız bulmaktı. Ma o apıla yolcuyla taksi çıkma vakti da taksinin ki ma tazlığı mı? Sel bir dikkat kapıyla şoför dostlar mı? Bek dikkat kıldı. Künüge bir iki vak yuğuzam diken akırlıklar no vakti vakti kündü dikerek bir almaç durup başta kıldı. Ettiğen dikerip uyak bu ettiğerlik naşlıklarınızda uğrunduklağı çeçivetsiniz. Siz düşkendin ki yeni bir heriden çıkı demez mi? Onun üstüki o nanlı degenden onda uğut pisi bulmaydı. O ballağı çokum yakış terbiye kılaylı. Nanlım da uğut pisi anla bulmaydı. Bu açlıkını kadirleş doğruluğumuz çoğunlarımız şunu da yakış terbiyelerini kılattı. O iş terbiyelerini bizim hem de çoğunlarının anlığan. Hem şu çoğunlarının anlığımız bu içe balılağım şu kıl terbiyeni kılaylı. Ama nanlı dersisi bulmaydı. Açlıkını anda nimkısı bulmaydı. Bana nayige baktığında bir kulağınım da ağzımı astıkam da uğut geçiş ihtimallığı boğan dekin. Bir kulağım lan tutsa, bir kulağım da astığı enikin astığım da tuttursa düşüp ketkeldir mağa kulağını neyim kıldı. Onun için onu mükap bitip yeyse onu ısırap kılış kattı bulmaydı. Ondan lanlı dessiz olmaydı. Deydi gam ondak terbiyeler batı o. O iş terbiyelerini o ballarımız gım çokum değilim cuma. Bazı bir terbiyelerini selmiş ballağı terbiye bir iş cihette. Biz hem de biz yaştikile biz. Azraq kemiki deyim ben bu burun çoğunluğa karga vakti da. Uçanlar diye ne her kıl vasıla olan, katık yumuşak vasıla olan, bizim kallığımızı sandırı yitetti. Hazır diye ne, oy bulam. Ya işin bulmaydı, işin bulmaydı. Süpüresek buldum, oy buldum, buldum. Buldu, hata kımıdınız bulam, uyay, uyay, uyay, uca, hata kımıdınız, opak bulam, işin bulmaydı. Мондагы сүпүрөсө

0: Хотан шаарынынки биринчи көрүктө машиналар бир кадар көп келдики, ыгыр тосулуш жок деген учурда Облат Хотан такси айтыпты. Кучада жол кабыры, Куча Тяншан оттур жолу шарыктын гарыпке автомобиллар көп деген учурда Куча такси айтыпты. Санфанго Унзаутун алдыда машиналар сал көп келдиги учурда Абдыгыни жана айтыпты. Ма учурларды шундай тез уксак мен жеткизип боло албай атабыз. Деки жеткизиш үчүн тырышчалык көрсөтүп атабыз, дейм. Yetkizimiz.
1: Tamam bir yüzde 34 ben kaçar yol kadar birey. Amine kızlardım. Morse etken kışı boğa yollara var.
0: Buldu makul. Şıkılıp keyfiyatım tanışılıp kaldı o programı alanında. Rahmet Sevli, rahmet. Yangon Oltrak rayonu aldı ki Kızılçırak bugün tosulmaptı o dige uçurunu birisi yakış gördü o dige anlatımız evet yaptı. Esleme.
2: Valla o şıcakta yüz oldu adeta bir tadakita birisi yeğine onun bir kılama şu ahırda. Balam işbağın tabakını yeğlesin.
0: Birisi niye saklap durma? Onun için balınızda çokum tamığı içip kaldı açtamak niye isteyiz? Ay içip kalmak dek açtak. Uspesanla bulmam da onunla. Cihnim kımay.
2: Seni gelin molli gibi yuvak ya uçacağa gelin ben.
0: He.
2: O molli gibi gelin kısasın. Mevz kan basa vuttuğa benim yüz gibi gelin. Bunu basa Allah'a indi yandır kelen gibi gelin. Ağaç gelin bir üst gelin de yolmaşı bana şalgin.
0: Ne de Lutfullah kam yüzüp ben köyge vakti Lutfullah kam bilen birlik işildi o. Lutfullah kam bilen birlik görüp işleyip kıldı o. Geldi kendin. Mehmet taksi. Biz daha şöhretle birlik kılmız he.
1: Falan bir yer tuttuk mu yerkenince. Çınıvak yolları avan kenar.
0: Yerkenin Çınıvak yolları yolları avan. Karba şarkı yolları yolları avan diye afçır ne. Hemdullah efendim Mehmet. Bu Dava yolları Cenab'ın şimalga koş yolun işte Tuluk Ravan kendi diye avuçlarını bekti yol evet bu. Ablaca avuçlarınız.
2: Biz yetti tut, kaçkayı tutma yol kevri, bugün hava tuttuk. Yıllar Ravan.
0: Molli girin aptollarının ki Gülcü'deki orduğun depegen bosanla optiken berip maçlamdan aptolunu almıştırıp geleydigen tünü gün, yerim gün izlep tapamadım cuma ben maraskepini kılay. De Bilal efendim sizge telefon numarını evet bireyli. Ma Gülcü'deki anlaşılırımız mı oranını bir depesin. Radyo dikkat et durun ha. Ben demalık bilemek kaldım. Lekin telefon numarını da bireyli. 13-5-9-75-75. Muşu numarı bilen bir alakalı şuan ha. Bugün benimki 30 yaş kırgen tuğulan günüm idi. Üçtünkin demasam bolatı dehlikim. Dep durdanı efçör yollap siz. Ben depekan demeli şimkaniyeti olsa demalasız. Bombusa keşte demalısız kıran. Keşte yıkın öydükler bilen ya ki olmasa yıkıldırınız bilen. Bir çıraylık ötküzelsiz. Anda toğlan külüm ki de böyle ki. Öyle ağa kalıp gek kalam ki. Yeli ma gek kalam ki. De pek niye hak etmen cuma. Bombası yok ki onunuz ağrıydı kaşıp kalmışsın. İşin bombaydı. Siz mi durgulgan yıkıldırınızdan ki toğlan külürünü unutuk kalan. Ama mucubana dep koyduk çünkü ötkendi bir iş boğan çoğu açtık. Balağını men gekkim mi de. Unutup kaptım inan toğlan külüm ne de. Dostlarda mı yamalaydı ken? Dostlarınla ama özü güçlük işi var. Ula mı nait aldıraş balları var. Özü güçlük turmuşu var. Özü güçlük aldıraş hizmeti var. Ben maa dostumla tuğulan günü maa vakıtı da ben telefonuğa esker çizgildiğen kırgızı vağam bosa unutkan mıydı? Kırgızı vağam bağam bosa unutuk kaldı. Unutup gelişi normal cümle o. Muş tuğulan gününü başkalarının tuğulan gününü unutup gelişi normal hem de. Bazımış er ayarlan birbirine tolan gün unutuk kaldı. Yani bunu mu hem de normal değil desek hazırlan bu normal emes o demiş unutuk kaldı o de çıkıdık Allah bağ hem de. Lakin köpünce vakitlerde hem demiş tolan gün unutuk kaldıgan ehval bence normal iş. O bazıla bakken muş alaydı beni aç köyünde gibi tüküp beni çoğun bilgen bolsa çokum unutuk kalmaydı. Muş zaten beni çoğun bilme geldi güçüyor muş o. Şunmuş da unutuk kaldı da onda emez. Mesela bir öğe kırgenden kiyen en destekli vakitlerdi ki yeniden muhabbetleşke vakitler onun da ki toy kıgandın kiyen ki bir yıl iki yıl ballık vallıgan gep onun da ki öğünün gümü, hizmet, iş ve nurgu işlavıyla nait aldıraşıp gittiyken en destekli birbirisi ki ulan boğanılık münasebet bilen onun dinki bir yıl ötken dinki, beş yıl ötken dinki, on yıl ötken dinki, on beş yıl ötken dinki, 20-30 yıl ötken dinki inki bu ara yıllık mihir muhabbeti de hem de perik yok desek yanılam bu taz kanlaşmaydı çünkü azırak perik bulduken bu kandaktır muhabbetle susulap ketken emez. Lekin Bayam degende hizmet, turmuş ve her kıl sebeple tüpeyliden aldıraşçılık tüpeyliden bazen de muamil cahitli azırak bir özgürüş bulgan gepke. Şunu bek yamallap gitmey. Hey deb esker tıp koyu dek şüp kayıp kaz esker tıp koyu yap. Vay dadısı yak apsi. Aa benim tuğulan günüm ke bugün kanala. Keşte ya tamak yeli hem damdak deb. Çö? Bundak bir hoşal koram ötküzmey. Bir gün keşkici oğarlıkta kaçan de bana. Bugün bir ay günü deb mümkün kaldığa ayakka ütüp. Yeni isi kemedim onunun deb yeni ayakka ütüp, mayakka ütüp. Bir gün o çıkıbilen yügece deb ey bugün benim tuğulan günüm de. Unutup kaldınız de. Hiç kısık hemse. Keşte bir ay bak tamak yemez. Dep üç aylık ötküz sana buldu cuma. Başta kılınla hemde. Yani bana bu her ayalık mikir muhabbetimde yıl yılda uzakan sıra azra özgür etsekin bu gep yeni bu ağa muştak de. Mengü muştak de. Ondan bunu dep gitme anla cuma. Lakin azra özgür edem de. Özgür edem de. Yaş görmeydiğen bu kaldı o de geldik emez. Şekil cihetin, ispatılın cihetin azra perh oldu. Yaşımızda ben bu toplan günümde, üzerimden toplan günümde her yıl unutup kalayım mı üzerimdekine? Depen, yüzününkini unutup kıvasa Nurda yazın efendim bana. Tayka, uçurunuz.
1: Uçuracak, o yüzden yolu uçuruyor, yığınan yolları revan ki. Şimdi uç tamak ne, takizimiz bombaydı, uçuracak siz kendik. Ballarım kıma, daim beyme tamak vaktinde. Kaçılarım teşireyle. Zemma şu toylar verip basam. Aşı bilgendeki kolonu bırtlar gürüş koymayı üzerinden aldığını şunu da fark ediyordu. Aşı gürüşlerini kop koyganlar katkan kaçırın ki kaldı ben çok. Ben Pakiz yineydi kallar pek için.
0: Şu Pakiz yanlı. Tamakını Pakiz yanlı cuma. Aşkınız sırap konmayla. Pakiz yanlı. Hoş kadirlik anlıyorsunuz ama bir anlıyorsunuzga ciddi kal lazımken bayan mı bir dedi okma ürümçedin he. Eğer kandalı kan tipi olsa buluyverdik hep. Belki ciddi bir kan lazımken bolsa bir kan verdiğin anlatıcılarımız bir yardım koygan bolsa dep hazır müracaat kıptı. Kim kan verişine kalaydı anlatıcılar. Kandalı kan tipi olsa buluyverdik hep. Yasıncan sizge numarını evet bireyli. Kan verdiğin numarını dep siz evet bireyli.
3: Yüzdüğünde uğraştıktan buldu. Babamız buraya yüzü kuşaklığı tutar, arkanda bir dekkanla kaçar verip babamın bir gün içeri dekkantılı kuşurgu kalay diyen böyle de vallahi bir iskırt baktı.
0: Yok demeydi.
3: Ne kadar eskildi kallıkın özü.
0: Özü eskırt baksa ha bilse doğru. Bu tatillerde ha vallahi ne bir köstüp eski hakiki bir yüzü bir eskırt baksa o tuygu yeni başkaçı buldu doğru. Ma kan bir işine kalaydıgan amutlarımız bolsa, men de sanlama telefon numarını bir evet bergen bolsak, ciddi mi şu kan lazım bu kaptı. Her kanda kan tipi bolsa bolay verdik yani, he?
4: Uçurcan tak yaktırdınız mı?
0: Yakşı.
4: Ma o kramutumuz kan lazımken o.
0: He.
4: Çakkan söyleyenge basın, söyleyenge ki, çizgen kıldığına ya da söyleyenge damın kursu da açar kan sattıgan. Kan lazımla ihtiyacı falla kan tamilet verdiğine her kanda kalla ba, he? Şey bası buldu. Kulluk ayrılsa kan tatlı buldu.
0: Şıçıkı yolları koşuyorum işte yollar avanken. Tayka.
1: Hey hocam ben örümcü doğanıysam belirttim ki abi etkilerimden kan tutun.
0: Neşriyattın tahtı görükçe yollar avanken. Andın hemdullah mı ben 6 ay vakit hoşmağın te ötkendi begen. Hep sorup siz rahmetlikin mi şu? Bu şu kıl oydu boğunuzdan hoş bulduk rahmet he. Yine karsak ben mu veymeyi de minvati men de veymeyi aziz sucuğunun de siz o veyşinli oluyor yollara vanken demektiken size yakışımızlar riyasetçiler bugün Yezigilik Bankası'ndaki kayısı orundaki si işleydi o ben pulanmak cidem köprek pul ne çünkü cidden akıl bulmaydıken ben sana depeken bu sana köprek pulanmakçı basınız aldın dep koyup ben mağaktım acilik pulalım ya dep koyup geliş ettiniz. Acı Yezigilik Bankası'ndaki telefon numarı var o 90 mançı mı manca dedi kan. Acı numarı telefon kılın ha telefonla mı kapçı ben hazırım mı ya de. Ya ben hazırım ben pulanmakçı. Kayısı bankaya basam kancılık pulalayım ya ben oradan depeken kayısı uçuyor desiniz. Dep yerdi o. Kaşkadın bosunuz, ben hazır Kaşkada paşa. Yezgilik bankasının kartınızın üstünde numarı var. 90 manca manca edilen numarı çoğu. Aş numarı telefon kıplam. Soran ha? Depirdi hocam o. Yaşımızda riyasetçiler 2026 8 9. yani 11. günü için ama yardım kusanla artık bekleyelim kayıt yaptı hocam ama çiğdeyle bilen cihilo kişiken iğizden bir heridar çıkıp ösmü keserlikle doktor kansıgı verip taksiye pul töyleydiğen çağda pul töylenmeye kaptı. Aşu şopor anlısınız ben bilen bir alaklaşkan bozsanız ma pulunu töylevetken bozsak deydi hocam o. Ciddi iş çıkıp kaldı deydi. 2026 yılı 9. ayının 11. günü bir de 3. günü mü ya? Saat 8 9 aşı san sıfırlasal almış gidip de anda telefon numar mı? Sen kalayım kan bu gitti Abdullah Yuburga Allah atkan basınız telefon numarını ayırımla mı yazıp bir evet basınız öptüken. Bu herida mı şu çiğdeyle bilen cihilo keşke iğizden bir herida çıkıp diken özümü keserlikler doktor kansıgı verip taksiye pul töyleydiğen çağda pul töylenmeye kaptı o. Ay şopur anlavatkan bozsanız pulunuzu bir vetken bozsam dep a herida sel ciddileşip kalkanken ey aç pulunu töylenmeye kaptı bir biri basam boldu dep köngüldaşta oylaptı de eğer hem meyli bol diye devetsiniz şu taksi şopur dostumuzmuş radyoda bir deviton. Boldu ya o pulunu beğenmişsin boldu devetsiniz mi meyli ya komisa bana itibarsı olandırsanız telefon numaranızı kaldırıp koyun biz bana Abdullah Yuburga'ya evetip koyayla he. Ravan taksi yapıyorum
5: 174 yol kavramat kendi yolları Ravan kenar.
0: Tiyancın yolları o yollar avan. Ciddi kal lazım te. Bir yerden kusup tike anlıkçılar de beni kayıtta yollap da. Bir kan takdim kılıçına kalaydı anlıkçılar olsa bir yerden kıp koyun bozsak he. Ma Yezgilik Bankası'ndaki numarını sorgan anlıkçımız. 96596 dedi de. 96596 iken numarı. Adım bayam ki ma o. Xeridaninki numarı yani pulun töleyemeye kaptım ha töle pesem bolte şu pul ne diye anlaşmazdınki numarı 132 79 70 25 11 132 132 79 70 25 11 diye numaralı alakla sana balık yani çişimiz kanı garaktır çişim hel yakışa yamap koyandınki yakışa hem de bunu bir ayda salıcık yemi ya çiştim bir ne maşo şu özenlinki aldı da kan sadıqlar bak yani olan kımmetken mınnet yüz koydullu şüdük yani onda kısa bombaydan be başkalağı yardım kan dikin diken ama şundan mı haksız yardım kılışımız gerek de yakya ihtipak yolları da maşallah sel köpürek geldi gavçur ne badam taksiye verip de bir kısım kişiler şundak pakiz yerlerimi dağ köste o oş bakı dep açtık oyladık Allah varken bulup mu bazı bir kızla vay onda kıla oylas oyla versin hazırca onda oylamaydı hiç kim o kızı hiç gitip onda kıpta demeyler ki vay acaba pakız yeriken ama aşkının kaderini bildiğin dep yüzü sel uyuludu teki sel uyulup hey memiş sel çalı yap koydum mu olmuş tamak ne dep şıçıhu yolları koşuyan üstü yollar ravan ki diye uçur ne rena ay evet o ravan taksi uçur
5: 174 yol kavramat kendi yolları ravan kene
0: Ben besem buludu kan ne dep yollapsız buldu abi telefon numarını hazır yollap vereyle sizge. Sizge yollap vereyle siz bir alakalı şey.
6: 174 Kocada yol kayarı. Pardon sen yöne. Yani o baylanlı yolu yazdın. Topudan yolu yazdık geldim yollara var.
0: Yani o bir aylanlı yolu yazdın. Topudan yolu yazdık. Geldim yollara var. Makle. Buldu. Hoş kadarlı kanlısı. Anlavatkın Allah. 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun. Etigellik yollarınızda biz emra programımızı. Programımızdan şu Abdumobil Kulubi faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan tecaydıgan Molligir'in aptalları katlaşkan. Andın Şincan'daki İsiltemizde şürüştük faaliyetimizde Ahmer Vahit'nin ulları, Ahmer Vahit'nin yağları, Ahmer Vahit görüş, Ahmer Vahit açı sularını işilte yapmış tamaklarını bekbile okuştup yetidigan. Heridala üzülmeydigan, mihmalla üzülmeydigan mihmalları maşkanız katlaşkan. Yani şu Adıl Sol, Ürümçeri Adıl Sol Sarayı'nınki Uzulgay konsolu göçtük kırışı yığızdın ama yaktıklar bina var o. Ne o karsanla baş. Şiyyü doğdu aşağı de. Şahı ilgisi var anlayıcılarımız bu basanla buldu. Ayrım kanlardan tatip başında çoğun azade. Şiyyü doğdu aşağı. Ulan katlaşkan. Yeni bu şu Pesil şirketi mi katlaşkan? Pesil şirketi özününki Pesil Ram işçimlikleri bilen bizdenki faaliyetimiz katlaştığında Pesil Ram

0: bilan bir ikki minutda qochlab bo'ldi vaqt deb bir yalar bir xil ya ochda qochlam deb uni sizga deydi tanlaydi 618 man numarını biz evet bir aydı 13 5'ten 9 75 75 bu şu numarı telefon kılın ha lozunga lozunga bir telefon kılın ha Mehmet taksi
1: Kulam kulam pürüz yetkisi Maya kendin konuşuyor yolda yavanken
0: Makul buldu Lekin mulazimet bek yakşı Hem de ağabeyli ki Kırıp kümeyini almıştırışının ki Birisi asızın içip lan tüküp lan Onun üstü yine yen mayını koyup almıştırdan bir usul var Yen birisi Cizik çetip Aylandırıp bunu Yeni bir azraq may koyup, o mayını içini çakıp, onu bir tüküyüp, manda bir almıştırdığa iş var. Abdurrahim'ka.
1: Buyuz yakılık tut, o dünya yolu kaybıyım. Yağ ayar söylüyor, sizin boş o yeri yazdın. Senin takına da kırıp aldın yolları mı?
0: Boldu rahmet sizge, yakın daha şöyle ki, he? Yakın daha şöyle ki, aldı da maşallah, katına saksılarımız çak koyup da o. Ayılınıp yanlar dedi, he? Erkin ki avuçur
2: olmasın? Bu sizce yol süre, maşallah, Mişol Kabaza,
0: Buldu. Happiness mas mı hocam?
3: Evet, şeyler yaşıma bugün gibi program bulsam ben de baktım.
0: Hey, rahmet. Aşı muşu hıyalı gelip, aşı kan besem buldu edip, oyluğunuzdan hoş bulduk. Rahmet sizge, cümle rahmet.
4: Bir yüz yaptı, bir tek taş kadın yemek göre. Arka çok geldik, yollarımı koşulmuştu.
0: Arka uşağı çiğnin aldı ki yollarımı koşulmuştu, yollar avanken. Buldu. Rahmet, rahmet, rahmet, rahmet. Gülnur Hanım uçurunuz.
5: Yaxşı.
0: Tayvan Janub yolları qo'shilinishdi ravon, ha? Mehmet Ali.
1: Aşkın bir geçmece zavuk sıra, kaşka, yaşa, aslı yıllar ravon, yaşa, lavuk, bulutlu.
0: Makul. Şucaklı Krakeş sınav uçurunu tapşırı olduk hem de. Talla oho ken ketken bir bazarken bu ha bu et boptu boptu işleriniz yaxşı olsun Abdurrahim ka Bolu rahmet Seyfa
6: Ha
0: mana Molligirdin çöhret payda boldu mana çöhret qıldı mana ha aylıqı körüp kumayın almaştırışınınki gipin davatıdı Şükret.
4: Bu işlerden yaxşı mı yaxşırırsınız mı?
0: Yaxşı.
4: Mal korkmayı almıştırırsın ki, suyu okşamayınca korku katkan.
0: He.
4: Ben sana ifade edemez, sevgi ki, evi korkulan iki, bazı maçlar diye çokum. Mayı düşürüyse, anandı için, ölçümüzü katkan kış gerek. Hem de mal, dostumuzun büyükçe, 2 litre mayını suyu ilerleyken, bu belki kundumdan maçın buluşmak için çökmeyi ağırlar. Çökmeyi ağırlar maçlarının içini çökün anda kol dağılmaştırmış. Yani mayını çürüyse hanım ki 2 litre mayını anda kıyılmış. Bizim bulan alıp ekiş. Anda çok cüzde olmaştırışı bulmaydı kundumdan maçlarının için. Aslında olsa bir metrol korku tüpleri kartta okşamaydı ki.
0: Vay vay, mani bilip ol. Mani bilip hep yakışık olduk bana. Ma gap bo'ldi mana, Jigrat. Sizning ochdaqganda bir gap qo'ytingizmi? Ammo mashinangiz ba'zi bir ko'rib qilag'i dedi. Ba'zi bir ko'rib qilmaylarga chuqum shu bayam degandek ostini echiblam, tabiiy oldimda almashtirish usulini qo'llanmasa, jizig'i chetib, oylantirib almashtursak bo'lmaydi, shu zavod talib shu dedi chimi? Sizning kim aralash energiyalik mashina o'xshamamdi qirg'anchaqda. Aralash energiyalik mashina. Aşındak kendime, şuna aşı bu içe, ölçem bu içe, yüzünün ölçüm bu içe almıştırıp tane. Ne vakti de abdan yakıldınız cuma bana, Şükret. A dükkan uçma, ben teke bir, yani bir 15, o yerim ladın ki, berin la bir gün dep, dep koyuğan. Ama o ligirin ne? Kargan hazır mandığınız ya aşkılı. İtibaklık birinci.
2: Hüsurcan yaşı mı?
0: Yaşı. Bak,
2: sıralıda 18 yıl bulurken bu alıp, sıvıkla doksa.
0: Bizim işin 15 numara tabii kesin bunlar mıdır? Tatlı mısın? Karangamda bunu tatkızıp yiyemem. Hem de Proud 18 numara var. Belki de yeni bir kadın hata düşünü kalmışsın. Proud'a 12 numara var. Lekin, ma o numara tatlıp getki ahvalası da tatkızdığın numaralarını tatkızıp bulup 6 numara kaytırıp ekegeli buldu. Bu kanda kaytırıp ekelimiz digende yarım saat ögün iş kılmıyız. Cavga 12-123 diye aptitalar kılık. Onun dinki

0: Dönüşdə maşallah köp azraq dostluş vardı yavçun Efran evet tuttu. Andın Abdurimka.
1: Ocudu yol teori, terfey yolu, aydın yolu yazdım. Baykun yolu yazdı karap aldım, ambiyat yolu yazdı. Burada maşın köpre, bu sorunlardan karşı
0: çıkıyor. Makul buldu, çın mı çorunuz?
2: Şirketle 5 metre şokul kabul koyunu diyen, çünkü sözümün ayaklarında çok şey rahmet.
0: Buldu, onda olsa siz kağaz kalem elip teyyağıp tutsanlam duman, numurunu sorgallamı hel köpken. Burada bir hatırlaş imkaniyeti bağ alet. Çok tutsanla biz yani bir iş üç mün tinkin depreyle. Ben tünü gün pifak bağın 59 koydun 63 koyguçu boyu tuttu cuma. Okşamaydık ki. Dep başta dedi akali güçünün ki bağısın sonra anlıçımız açtığarak boyu tuttu. Radyo anlıgaş neşmin tüzüşünü başlığa tıkamsa ya dep Kadir cevap soruyor lapsız bolda. Çancağın yolu koşuldu sınava. Bolda Özhal uçurunuz.
3: La tersiydim ben, yetin geç geldim uçurca yıllara dolancım lan.
0: Makul ya, bolda. Mavo ciddi kan lazım ki, yani bir kaç anlı uçlar olsa bulattı. Bir yardım kan olsa, de uçur yollaptı. Mavo kan takdım kılıçını halaydı anlı uçlar olsa bir yardım koygan olsanla, ciddi bir kan lazım ki. Emsa at telefon numarını depreyle alık şoför kabul kılmız 5000 koydun 6000 koyucu maaş çıkıdı ma kualin da şu yerde yük tuşuydu kaç yük tuşuydu kaç maşın neydi de kaç okşaydı 132 899 855 17 yanlış numara ya 132 899 855 17 degan numara ya 132 899 855 17 degan numara ma Ahmetjan bilan aloqlasanglar bo'ldi. To'r taksi ro'zja uchurmiz.
4: Yo'lni so'rayman, qanday qilib beradim? O'zim shuncha qarab mazam majlis tayyor orqada bilan.
0: Ha.
4: Ma yo'lda xush kelibsiz taraman kema.
0: Bo'ldi, Alqan Mozda uchurmiz.
5: Bo'lsin degan yangi sizda degan ha.
0: Bugün şembe. Bugün şembe emez mi o? Mehmet taksi uçurunuz.
4: Salam salam bölgeye tuttuk. Mayyakanın dağını vazgeçtim.
0: Oy. Özhal uçurunuz.
3: La tersiydim ben. Yedin geç geldim uçurca yıllara. Doğancım lan.
0: Buldu Özhal. Rahmet. Mega uçurunuzga. Andı yeni karsak. Bulbul Güya Hanım sizden uçurunuzla uçurvaldık. Rahmet. Salamet bulun. Andan meninki aldı. Sel turup Tursunjan saat 13:00'deki mini avtomobilin programımızga çıkıdı. Şu vaqtda yollasaňyz men maşinaňyzdan uçurdy. Baglap berdi juma naýat tezlikde. Ya komsa hazır bitmek ciddi olsa qaran. Ciddi deyip 138 4 tane 9 yoksan ba sigiju. Yani 138 4 tane 9 01 42 Aş numara telefon kılın ama ciddi tema ticaret kılvatıdık. Ya ama soğudusunu kılvatıdık mama şimdi ki. Bana bağlı bir yerinde bir tane. 138 4 tane 9 01 42. Hazır telefon kılın. Bağlı besin. Ciddi olsa. Şarkı işkence aylanma ama Badavan Sanat Rayı'ndan Yöcünce çıkış yığızıcı boğan Arlık'ta koş yolun işte yollar avan kediye uçurdu. Merdiyen evet. Halık meydan etraf yollar avan kediydi. Anda yaşlı yolu. Havca Şan'ınki aldı yollar avan kediydi. Deydi o seher buldu. Aydın keşlerde uzun yakıpsız.
6: Ben de oğlum suçurcağım yakışık.
0: O yakışık. O kıl kebiyatınız yakışık o.
6: Benim camın açtığım kilo düşün mü?
0: Ne mi ya?
6: Kızıl tıra kendine toktan su dokuttum. Yiştim özgür koğuşum laba oramdı. Ağzır bir yadaştarken çeyirke yaptırıp canımı kızıl tıra tuttum. Canım bir kumak. Bir yeşil tırak seni bir sekund ötet kese aldıraşımda. Oy oy kızıl tırak yeşil özgürme ötür burkulda ya. Zaba aslına kaldı oğlu kısa vesteyem ulan bir gün böyle bırak dedim. Yama adamla bir yer çok tekir çok kurdu ki yeşil tırak da mangmayı kuru aldı kandek bir adam durum. Uzun uzun yakılma yasla kapıldı ben kayman.
0: Vay ben bir katım çoğu aşınak bir adamın ki maşınağa çıkıp kalan yaş çoğurak getek vakimiz. Bu da sek çoğunluğa açığına kemsin, yaş çoğunrak, rast yaş çoğunrak akımızken. Bir 60'larga yıkılışıp kalay degen de ekil çoğu açtık bir akımızın maşinasına çıkıp gelip. O şu akımız açtık. Bir kat umay tüp tüz git bir yerime pıp kılıp labar koy geldi. Onun üstüne gelip ki pap elik umay gende kulu şunç geldi gedik. Pıp pıp pıp kılıp açtık labar diken. Bu akımız nemiş bunda labar duğan da dep. Ahir çidimay sordum akan nemiş bre nesi yoldan çıkıp kaldı mı ya kandak nemiş ne mi gördün ayasak? Muş aldım dike maşına dedim. En sırap bana diken. Muş aldım dike maşına. Muşu men ma men vatkan ma yolga çıkışı mümkün dedi. Hem mümkün emes digil bulmayı dağın ya da mümkünçilik var az. Hem de varlık mümkünçiliklerinin hem de laba çelip mağsı bütün maşınla pap pap pap pap pap pap pap pap pap aşta mağsı buldu hem de. Hem de çoğun oğandı ki onda digil olmayı dike he de bir şunu bakay neymiş kıçaldı dep çoğ. Aştak. Anda yolda tuğan bir piyade olsa mı? Pap kılıp laba çaldı ki. Bu kimgi çaldığını sem a piyadigi çaldı hem deydi. Nimi çalsız bu piyadigi etsem. Bu şu yolun ütüp gelişi mümkün. Ben yol vermey üt gitme. Aşını büldürüp koymak için aşının o men. De başlar deydi o. Mondakım çaldı iken siz laba ne makul de. Andın siz digendek aş kızıl çırak tuduk. Tuğa vakti da yeşil çırak yandığa vakti bildik ya. Bu hakimiz a karşı tarafının ki çırakı karap durup ça. A'nın seris çırak lapıl dedi. Töz sikotnik ki ma bizninki çırak yanıdı o de. Andın yeni laba çaldı. Akka hem de nimik çaldın desem. Mau aldığımızdaki maşına yeşil çırak yandığını bilmeyi kalsa sel bir sığa gitip koyay. Dep çaldım dedi. Voy o bilav oğaydı hem de yeşil çırak yanığa vakti da malmısa onun ikin çalsınız mı buptu. Ma malmayı turvaldı dep düşensek. Bu kızıl çırakta mı çaldığınızda desem. O yeşil çırakta malmığa vakti de çağanan nimpaydıysa onun ondan baldırarak çe bildir koymam dedi. Açta dedi o. Mındak oylaydı iken deyime, o az hem de ondan şopurla. Açığınız kemilsin, ulan bir onuşlu kite. Çanmaydıgan bol, o kığın çağını hata aldı iken. O signalın onda çağını hata. Dike aşta oylaydı iken kıran. Tüp düz yolda kitip verip çaldı kemez mi? Şu aldığımızdaki maşına, ma menterep ki yolu çıkıp geliş ihtimallığı bağ dep çaldı iken. Değil mi? Neymiş, boy, onda çıkmıgan dikin, çanmışsınız olmam da otursanız. Çıkıp koyu, çıkıp oğan dikin, çağından nimpaydısı dep, mındak. Munda oylaydıken deyme, külaydısınız dekhe kıran. İştak. Yaşımsızlar, çüştünki ayvanatla bakçılık çıkayıl digen, çüştünki çıksak bulamdıgan da o, bilet bağısı, neç bul. 90 koy, 70 koy digen bir biletleti o. Çüştünki çıkmay kıranla. Baldur çıkınla. Baldur çıkıp, baldur kaytıp gelgen Allah sel yaşım iki. Hem de üzerlerindeki ışığı o karaysla vaktiga. Çüştünki çıksanlı saat daha şu. Neçidinki inti, bilet set için toktudu. Çünkü anın içi girip oyunu buluş için bir iki saat vakti gitti. Şuna aşı vakını toğırlap durup, bile set için saat uyuyetti toktam te, aşı kıraklam. Çünkü bir vakta toktu da karan bile set içine. Onun için çüştüm burun, ya ki çüşte çıkıp, çüşte çıkınla çüş gül görüp çıkıp, adın çüştün ki kaydı kesen lan buldu ki. Kağın üzerine bir bekit esle. Çidava yollarım yollar aman ki adı kavuşun, Ruşen şana batıp da özel uçurunuz.
7: O sözde yüzün yolunu başına kırılan için bir gün sen lastik kalmış için sattı mı kaldı o?
0: Ya kay, o işin bulmaydı. Uçurunu vakti de beremeye kaldım demek için ama işkisi yok kay. Üşüyettinin yanında meyve sattığın balığa hazırım bağım o. Üşüyettinin o meyve çivi satmaya hazır. Kavap kanı, doğap kanı kıvettik o dükkanı.
5: Bırak kaç, o sözde kaç, uzun kenge bir köreceğine kaldım dersinizden.
0: Hey rahmet cuma. Elkem ki rahmet.
5: Bu
0: da bir fırsat ola. Bu da fırsat ola, bu da fırsat. Rahmetlik ki naştak. Etvarımızın kıgınanlığı cuma. Rahmet, hoş bulduk. Rahmet. Yaşlı yolu, muş havucu açanın ki aldığı yolla ravan kendi gavçanın. Seher evet o. Çek et şu ranzı.
7: Çek et. Yeni bir anlık kaldım. Anladım ki bir anlık
0: kaldım.
7: Şöyle bir anlık. Çöldenlik damın tozluğuyla oğlak kendine satıldı ama içecekler ona içecekler. Bilmez ki kendin için bayanız mı onun şey çoğu ben. Kendin için bakanla asam normal bağlı satıp girdim.
0: Cahili yücün bak ya o adam de. O ne okumadım hem de. Açtak adam geç kılıp. İşkidin kiyin bile satmaydı cuma ama hayvanatla baktı da çüştüm burun baldır basın dedi de Mehmet Abdullah. Muştak ehval bakken buldu. Yeni mavo kan birdiğe anlı uçla bağma kan birdiğe anlı uçla. Bosa bir yardım kan bosa anlayacağım o. Yine kayıt uçur yollap da okan bir dağla bosa. Makul buldu. Buldu makul. Yine karsak yakışım size riyasetçile. Men hazır. Maul. Ya yüngan korkas yokur size taşılar kulak olcu terep kemangan. Yolun akvalını da peygam bosa anlayacağım. Yol akval yakışı. Etken programı kırıştım burun mak haritik bir karı etken hazır yeni bir karı yüteyli. Olcu terep ki manganda yolunun ehvali yakışken. Bütün liniye boyunca yakışken değil mi? Bu katnaş tosluk kağın mı da ehvallar yok. Olcu manga yol. Yol uçukken hatır cemansınız bulduken süretini aşırı etmey. Bir hatterlik alay dikkat kılıp meyansınızda ümit kılmaz. Vo meyçoda şu du bucuda vo laba şahin şişim. Ben labarımın signalının kandalığını bilmeyim, ben katli basmayayım dedi. Şimdi bazı bir ciddi, ciddi bir işletilen vaxtla kep kaldı. Mesela aldı kendindeki maşallah uxmay. Kağa vaxtada bir laba vurup, bazı malum bir ziyan ve xatardan saklap kağılı buludu. Hem de onu urmanla demeyim biz. Allah'a da ciddi akvalda hem signal verip əskertimiz karşı tarafı. Lekin bekadın beka ağlam şehir içildiğinde da signal vurup mağsak bulmayı da. Ben ertlikken bu şu tençik bir işini oylaşkan diyeyim, öydükler öyle. Biz oldu adam. Lekin maşinamda 5 adam oldu ağıl oldu. Kanda kılım he. Ruga zoda, bağçı, tokuğa. Buğdu köylüge mağandıgan optuz. Nedim mağandı? Lauta anlatam siz. Ma bula hazır, bula 5. 6 adam var diken. Lekin maşina 5 kişilik maşinken. O altı kişilik maşın bozu bulat de, buğdu köylüge bakan bozsak de. Ma aziz efendim uçur yollap da. Kandak, kıldığan gepkin tağın hem de. Biz 4 saat aylandık, etigen bağın, yakşı. 4 saat de aylanıptık, hayvanatla bağıtsın. Etigen bağısın deyici mi o Patigül hanım? Hayvanatla bağıtsın var lan uçmaz. Buğdu köylüge hem de bir vasıtı bardağın, aptuz ne adım bağındıgan da. Bu ne? Anlaşılan bir depesinci mi? Çoğunluğa belki aşındak laba çeliş arkalık yüzüge bir hıl ensizlikini besip hatırcamlık tuyguysa yes kılamikin dep oylayım hemen özemce. Dep 6. kile uçur yollap da. Anda yeni üzümlük beyğini resim tatip. Evet da res çiraylık genci mi ama üzüm? Şunu da okşıgan üzümke. Oyay, men çok aran labalancı urgum kege yedi uri vermem ben. Dep 6. kilin emesli gaptım birini kutsuzluğu yolladı ki itip basam bir kıl töt koçu ağırlıkları bozum için labalanı urup koymaya çıkılıp. Bekadı meka bir nesle kip kas kana kılma. Moto keşle çıkıp kas kana kılma ben. Ben kokuma moto aydırgan toksikilt aydırgaladın. Aşılağı urma ben başkalağı urmay me. Kömsünüz mü urup koyam ses? Balla doktor hansınki aldı da Fukan'ı maşınıga. Fukan'ın mağdığa başına çıksın, bir adam 50 koy dedi cuma. Ma imam etsen. Tordu kilisi mi ba, tordu kiliş mağdığa Allah'a ba, deyip Muradil cevap çürüyor laptu. Aa o, buğdu kiliği vardı anlaşımız ya. Erkin ka?
8: Hocam, yol uçuruz zaten, şu Kalakara Körgezin Merkezi'ninki, Körgezin Merkezi Rahim'in tarafı yolları çek koyuluk. Ama aynı mağdığa yollar avanken ha.
0: Makul, buldu Erkinka rahmet. Bega uçurunuzga. Aydın keşlerdi. Evet,
9: güzel kızım. Baba dedim şu maçın karşı tekinden tek şu. Kurduğum da gitken akıl. İki onu yolu bak ol. Hatta
0: şu.
9: Karşısımı anlar da şehrin laba olmasıyla tekinden çanması.
0: Şu.
9: En güzel. Hem madem zıttı görünem de o verbet tutarlar. Adem bu ondan sonra her şeyde bir laba anlaştırdı. Aç labanın içine koyayım mı? Kıtan şunu sözler durumlar mı çoğuluk madem mi? Derdik iki kitle keçim her bir şeyde kutu mangmaydı kardeş. Ula olsa adem. Başı beşikçe. Anlaksan kulağa diken bu sözü. O sütten şu kendi çöt adam ortasın. Ne böyle alay da sol bulduğa yerlerde dırt.
0: Aşta adıysanız babam da aydın geçlerde. Siz laba çaldığı adamdan bekerek kat MS kaptan birini koyduğunuz o aydın geçlerde.
9: En vakti kaldırdı geçti adı 6 lira 20 lira diye ne çıkıttım ki o sütten. Bir geçen bir eşen bir an geldim. Vakti bırak geçti sen ki. Sana değinmemiz. Ben seçtim birini.
10: Bunu saklattırdım ya, sonra bir cevap aldım, bir mektim.
0: Ya. Yeah.

0: Yok.
1: Sizdir
0: Hiç yok. Bazı aramalığa vaktlarda aramayla onu bir ay küncüm ama da bir kanı kucağı uklayıp. Bıdakçı. Şoför dostlarım tavsiyem. Beni kanım bu. Hem de direkçilik onun bunu değmez. Hem aram ilişimi intayım mıyım? Hep dedi bir ay gün. Hem tuluk aramamı sağlam bu. Eti geldik uykunu bir kini uklayıp. Ya bir 2 saat keyin çıkasıyla. Ya bir 100 koy pulunu kem tapasıyla. Lakin bir ay gün hep dedi özanlı gibi bir aram iliş fırsatı birinle demekçi.
1: Maksim yok mu gidiyorum dışarıya? Böyle
0: Şu.
1: inmek kibirler kullandım.
0: O şu Bodrum Köylü mağdurun mahsus maşını yok ki şu. Cumhurbaşkanı kötüsü koşuyorsun işte yollar avanken. Ava emanetle baksa bardağın dostum ez. Birincisi ge baldır bason. Çüştüm burun yine birisi ge yaydığa içtiğe nesillerin ilvelip bason. Tamak tıkınlı kaldı dep gengi o balan uçuruyorlar. Cuma. Ürümcük sat birden başlap. Ma iyi yıkışırlar çoğu. Ama becama saat 3'ten başlap da uklaydı ki. Köy gülomaydı ki avul ne. Balçının kırış işkinin ki ne takaydı bilet bağısı 90 koy. Aşınak gene bilip kalsın dedi. Hem haklı. 174 yaşımızda şoför kabul kılımız digen adamın telefon numarını evet begen bolsanız da yollap siz topturun hazır yemir karaylı. Yakup Cango açık yaptı. Hayvanatla bağırsız uçuyor. İş kılıp mı aldın kıtın berip sel taza razım budum. Bamsın buldu ki. Uyarçı oğaz ödekli var. Kogalır çıkmayı görenmeyi dedi. Hayvanatla çıkamaz ki. İş kılıp. Dep sel açık ki kaptı cuma. Hani. Takıymış da işket. Yine bunda karsak könlüm diye anlatımızda uçarı.
1: Oysa
0: Ne yaksın?
1: yakışımı namazın
0: He.
1: çıkıvaldı ne yolga. Yok.
0: Belki kulap gitti mi? Ya bu da bırakın kendi kılsınız mı hala ne çoğu. Saat o 5'le öyle 6'la öyle çıksız o. İşka. Ben Kızıl Çırak'ta birinci rette toktuğanda orkamdaki maşına laba çalsa pek açığım geldi. Aldın kıratı turganda Yeşil Çırak yanılı 2 sekund kalganda hot kıselip ben teyarlık hala tuturma her kandak vakitta. Şundak bozum yeni aşı kendimdeki aldım ki çırak ey laba çalsa iş kılıp de Musa Can'la bir kaçık var kecim ay laba çaldık Allah. Bu kızıl çırak talep tutulsun laba çilip minim bekçili kıvet geyen de. Makul. Dikkat kısın. Makul hazır mandok de köklem hazır. Ben barım ya bağının bağandık. Niye mi olsun bir görüp gelme hayvanatla bahsediyor. Bir görüp görüp gelme hababda. Ma Jodin Pifa. Sıçanlınki etrafıdaki yollar avanken Jodin tarafta bir heride toskan. Uktay da kazam. Kazam o. Heyçavdı toktay da evolay da karsam heyçavdım birisi oldum bu ütüplüm toktap midırlımay turup paranlaşıp de he kıranı deyişip turvaldı cuma ne mandak gele ney bunu şş birini mi deydi sen de he adam uğruşup kalan mikin de dup haa hoşta kotam da Halık Bağçısı'nın ki beymiri eğizde bayıydı hazır kandakken o taraflarla çıkılıp ma buğdu köylüge burun bardağında Halık Bağçısı'nın beymiri taraftaki eğizde bayıydı deydi cuma. Öz hal uçurunuz.
1: Aram elisi bölmüge eder. Bunu etmeni yaşkılanmaydı. Devam bir gebbağı
0: Şu. Şuna yaptı bir ay gün çöp de kanı kuça. Özanlarını koyu itip besim kınmay. Uluğununla yakışıyor çünkü. Hem de bu taksiyi ayda bakkalla bülüdü. Cepalık bu taksiye demek mi çöp. Özanlarını asır aşı sıkın bak dikkat kımsanlar bulmaydı. Bulup mu tamaklığın ki vakti buluşuğa. Hani bir ay gün kınıp uklaş. Hem de o kündü o kendi buklayımız değilsinler, lakin etikin bek seher durdu gençler mesma.
1: Ay yaşım yaşım o, bir cetti tek siyasetçiler. Yine usulünü koymayışlar o.
0: Kapınma, ama uçturacak o aşkı
1: ben. Ben ağzı ulanmayı kalatma, kalatmam dem.
0: Makul, kudret.
1: Ya şirket yaptım, tutana yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım yaşım bir öğüt altı balı olsa, altıncı okul tekken, kimse altıncı kilene kuyulağın üstünde.
0: Açtık, Miki değil hem de. Şu altıncı kilene, siz kanda koyuldunuz, ben maç sizde koyuldum hem de. Başkaca oylu bugan ses. Aşı arzu armanımdın, sevim dedim seni. Jodin pifadı maç, her şey karap manganda maşallah intayıncık ya tosluş bağlıge uçur ne. Uçar tor taksin yaz efendim evet. Aşı Ay imatla bakçısı çoğu adamlar en masış birdiğini şu karıyı yıkılın. Maymullar ki karanla. Şunda obdan ki bir körüp gelsin dedim. Makul. Sayı öyle işkili yönüş diyorlar avan ki adı gavçanın takdir evet tuttu. Tayka.
1: Ошып жоқ, ол жүзде

0: üşüyor ya, hızlı boyarak yollar rava.
1: Voldo. Hayvanatla bakçıda kandak canavarlar varken de sorapsız karan uyat maymun ba, bayam digendik iyik ba, yol var şırla, batıya ben o neçe yılın aldı bağanda. Ondan pılmıp durdu, zırape, pil, neyse. Hazır kandak can canavarlar varken kanım ağabey, yakından yağızı bir bakalla, bir depak son. Yakıp canı ödek falan gazdan başka işlem yok gel dedi. Erkinka, çocuğunuz. Erkinka uzun yapıyorsunuz.
2: Maşını silah uğraştığınız, piyazlar yolu seyret kapanak, dikkatlenmek için mi? Piyazlar yolu da gayet, piyazlar kızıştırmayı kaldım ama yaşlıkla mantarken.
1: Hmm.
2: Bu uzak laba uçak, yaşlıkla çok hazırlık yolu, labanın çok kötü. Özgeçine bulaşırken. Şu yaşan Allah'a ya, şakkanlar oturuştuk yerine yoldu. Saklat tutsa, bak senin tarafını çeken makinin adı aldığın gel. Bu yaşayabilmez, şapı tutsa. Ama şu lada uğraşma özümüzün kısa kalsın lefret buydu. Ne dedi, şehir ağrısı bulunur derken çokum. Özümüz gelmiş, kapat, kişetelik gibi kapı atasta. Lada uğramay, başkalarına avaz yoksatmay mağını.
1: Makul erkinke buldu, yakışı tersiye buldu. Raz, altı oğul var. Ben şu altıncı, en küçüğününki ayalı. Şu an benim altıncı kilin altıncı yenge deydi. Ne yaptı? Dep altıncı kilin gel kıptı cuma bunu.
3: Oturacağız biz mi? Yeklenmek biz demelenir. Kazancının dervazayını tek tek ayağına gidecek, materyallarını alınır. Kes o zaman. Dervazdan. İçinde bana ne?
1: Makul makul rahmet. Böyle görüş fırsatı bula ha. Makul rahmet sizge. Merhaba hanım.
4: Ben de Ümet Hoca burada gülü oradığım. Aşkımın Allah'ın işit bazı kandakçı. Ufukan kabardığının Ufukan şağırırlan tuhtak buludu. Burada gülü aşkımaydı.
1: Şu.
4: Ümüklü bir ağırlık be. Neç kilometr.
1: Şu.
4: On neç kilometr kilendi.
1: Şu. Aşkta hop kaldı ki. Sayat maşınısında bazı bir kolaylık, bir iş geliş mülazımıtı var, hem üzümü çarçımaydı, aşınak son, deyiz cuma ait oradan tepip. Nurgun küçü, kişi, anlayıcılar şu tavsiyeni oturup koydu. Şorbulak üçüncü koçisi yolla ravan geldi gavuşurunu, seher evetipti, rahmet seher. Andın Ekber Guanghui, Tövye kuşu var, Sankara var, yolu var, şırla bağı var, dedi, hem akıllı. Guanghui körgüdüm, say yolu uçup, şimalı karab mağdı, mağ yolu hazırca ravanken deydi, makale buldu. Efran numara uçur bak, anlayla, Efran.
5: O, 6. kilim diyeceğim. O, öyle 6 kanlılar.
1: Şu aç dakika, hazır depedik o. Tövende anlı sabırı uçurunu yetkizimiz. 9. ayının 11. gününün 13. günü geçe Ürümçi metrosunun ticaret vaxta da özgürüş buludu. Ürümçi metro 1. liniyası 9. ayının 13. günü ətigellik tuş küçünü əlalaşdırıb tənsəb, əsli saat 7-dən 40 minut ötkəndə yolu çıxıdığan tuncu metronun vaxtını saat 7-dən 20 minut ötkəndə yolu çıxıdığan qılıb tənsəydi. Saat 7-dən 20 minut ötkəndən tartıb saat 9 geçe her 2 metronun yolu çıxış aralığı 10 minut buludu. Marafoncu yugürüş müsabıqısı qatnaşdığan mahirlar 9-cı ayının 11-ci gündən 13-cü günə keçə nömr besilğan çaplaq rəxt yoki maddi buyum elveliş qısqı uçuruğa əsasən Ürümçi metro 1-ci liniyası bekitidən bekitidiki məşu xidmət xadimlərinin təkşirüşdən ötkəndən kən paravallıq metro biletini elib metroğa haqsız oltursu buludu.

Jungo Avtomobil Sanayi Cemiyeti 9. ayının 10. günü 8. aylık avtomobil işlep çıkarış seti sallık məlumatını ilan kıldı. 8. ayda yeni energilik avtomobil işlep çıkarış ve setiş miktarı ayrım ayrım halda 1 milyon 653 bin ve 1 milyon 643 bin bulup yeni avtomobillerin umumi setiliş miktarının 60 bütün

ondan 6% yetken. Yeni enerjilik avtomobil eksportining egilgan nisbati uda 3 oy 50%dan aşqan. Bu eksport qilingan her 2 avtomobilning birining yeni enerjilik avtomobil ekanligidan darak beradi.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Chiqinglar,
0: taksi. Qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnash san'at radiosi.
5: Radioni ichib qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va
5: radioni ichib qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchirlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
5: Bu programmani Tirt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
5: Şunlar bambay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpirinizi biz sırdaş programımızın anlayışılarını karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun. Səpirinizi biz sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Standısının yanı tıratqo əbdisi Sılıv Şüdiğinə masqa

2026 yıllık Ürümçi marafoncu yürüyüş müsabakası mezgilinde bir kısım yol bileklerde katnaşka vakitlik çek koyuldu. Aylanıp yürüyüşe dikkat kılın. 9. ayının 9. günü muhbirinin Ürümçi şehirlik Gongan idaresi katnaş başkuruş tarmak atırdı Şimigo rayonluk çoğun atırdığının ilgilenişçe katnaş başkuruş tarmakları 2026 yıllık Ürümçi marafoncu yürüyüş müsabakası mezgilinde müsabakı yolu liniyeleri ve etrafındaki yollarının kişisiz eğizlerde yollarını udulluğa takıp, böleklerge bölüp içi bitiş şekli boyunca katnaşka vakitlik çek koydukken. Bunun için de 9. ayının 12. günü saat 7:30'dan 13. günü saat 15:00

0: Maqul.
1: Hürmet şoförde yol kere. Yine maşkılık dörtten sayılık şey sayıldım. Canfı körü, canfı körse. Koçay nereden ki iki yollara bak. Koçay nereden kiriş yoktu maşımak derke.
0: Yine bir fıçırı.
1: Hürmet şoförde yol kere. Yine maşı divanın altı değil. Çampon yolu, kampanya yolu, yolları var.
0: Bu da. Ben

0: Dostların kegen uçurlarına kırsa, kazırdan özde şati deydu, ha? Yaxşı mı, mən bu piçandan ağlavatı mən, bugün piçandan ağlası uçuk şünçilik yaxşı deydu, ha? Turgun Navay, yaxşı mı? Riyasetçilər edip koyup siz, yaxşı, özünüz yaxşı mı? Kalıptaş deydu, Yaşarcan kandak ekvalanız yaxşı mı bu? Marafon çıkırış, kandaş güreydu, mən bekle kızıqıp kaldım, uçunu bir düşündürüp koysanız deyip. Emde bu kitim ki 2026 yıllık ürümçü marafon çıkırış musabıqısı. Bütün musabilik marafon yürüyüş ve şu yeri musabilik marafon yürüyüş deyip şikayı ayrıldı. Şu bütün musabilik marafon yürüyüş 42 bütün 1195 kilometre buludu. Yani şu 42 kilometre etrafı da buludu. Onun için yeri musabilik marafon yürüyüş şu 21 kilometre etrafı da buludu. Şu mesela başlangıç noktasından başlap jügese, ahırdış noktasıca şu bütün musabakalık 42 kilometre, yarım musabakalık marafon yürüyüş 21 kilometre müşte jügrap mangdu. Mesela ki şu Huijan'dan merdan başlasa Hongguangshan yolu, Changchun otur yolu, Kashi Donglu, Kashi Shilu, Zhongyanlu, Weixinglu, Beiweilu, onunluk Beiweisanlu, Beijingzhonglu, Beijingnanlu, Xinyinlu. Xinyinlu, Youhaolu, Youhaonanlu, Xinhuabeilu, Xinhuanlu, Renminlu, Jiefanglu müşte o ayılıp mağdu degen gep. Onun iki yeni Longshan kodisidin yeni şu Huijan'da da oturup karap kaytıdı o degen gep. Müşte jüreydi kan hem de bir musabıkı türe. Hem de bu ne? Isçil meşkıvat kalla basa jüreşin tepsi yakılmaz. Tuyuksuzla şu bugün şu kufla kopuplu men marafon jüreyim edip jüreyip ketmanla. Bunun ki azraq meşk etidu o. Beden saparımız kandak, şunun karta onun güncü gelsek buldu cuma. Mikman küçük yolları ravan deydu Seyfa. Kuşa taksi deydu kuşadın yol haberi, Cenubi birinci şimali yolu ettegelik bazarını aldı da Abdümavullah köp dostu şüpa deydu. Onun da başka avazda kuşurlardan anlap bakaydı, Nomi Baba'nın avazda kuşuru bakken he.
1: Yaşarcan, yaksızınız mı?
0: Yakşı obdan.
1: Siz mi arama ağaç, radyo anlattınız.
0: Devamlık yaktırıp anlan. Nur, mana riyasetçiler Seymacan yolları koş yönüştü maşallah sel köp azraq tosluş bada bir
2: pol. Kulağına okşak kettir bana. Hem bazara kızlık kettir. Kâşılır. Aşkandır liman kanını bana. Yaşanca o.
0: Nur ne olap kettir bu? Kays baza olap kettir. Hun yençü baza mı? Doğu karsam. Hun yençü baza dekip durdu ya. Badam taksi Yaşarca o. Belen dudunluma. Yeyken sayet yolları şunda araban. Yağmurlu kava bulu atıdı cuma yerken de deydi o. Buldu rahmet.

0: 174 Patna Sanat Radyosu. Patna Sanat Radyosu. 174 Patna Sanat Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, can telefonda Sluşetin app'te anlayabilirsiniz.
1: 174 Patna Sanat Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11'e geçe, 13'dan 15'e geçe, 19'dan 20'ye geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Abdumabılgı çıkıpla 174 Patna Sanat Radyosu'na alın.

Dostlar, anlamadığınızlar səpırınızı bir sırdaş programısı programımızı Trig ve tırtıqlarını bazarı salgan tırt soğut çekli şirketi alay tələb qılğan. Səpırınızı bir sırdaş programısı Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tıratqo əpsi Slow Shooting'ni mas qadamını anıltıldı. Programımızı Slow Shooting əpsisinin malın çanlarını qarşalımız.

0: Dostlar, anlavatqınlar səpirinizi bir sırdaş programısı. Hazırkı Ürümçi şəhərinin ən yeni yol əhvallarına qarısaq, hazırdan özlümü Şaşımırdın sisi mol qarab mağıdığan tərəpə, yəni şu Şinhua Beylu, yəni şu Şaşımırdın oldu dün, hazır. Sisi molun aldığı çapdı mı bula bək köpkənə, qarşı yönlüşmü şünçilik Tosulup gitip de şu Ürümçi şehirlik 11. otur mektepten aldı ya. Muş yol böleklerde hazır abdumobullar bey köpken dostlar ya. Yürüyüş astıken onun başka şu Çanfango Beylo ya. Yani yaşan otur yoldun Çentangcan yolu çıkarıp Çentangcan yolu çıkarıp manga yönüşte abdumobullar biraz köpken ya. Onun başka karaydıgan olsak şu Yohounan lo ya. Minyuen Şilo'dun Şingmingşi'ye çıkarıp manga yönüşte hazır abdumobullar biraz köpken dostlar. Onunla başka mihman küçük yolu yani Yingbin yolunun her iki taraf koş yolun işte abdomobullar köpken yürüyüş astıken dostlar cumamış yol. İşte bak yolu yani muş Minhua kotsudun Hıpinan lo karap manga yolun işte hazır abdomobullar biraz köpken. Yeni bir mühim yol bileklerden muş o aydırım tez süratik yolu yani Veyhan yolunun çıkışı yığızdın Ürümçi sancı tez süratik taş yolu karap manga yolun işte abdomobullar biraz köpken. İşte bak yolu ma o Tavuzcan tört koca. Mişe'de hazır abdumobullar köpke. Onun başka mı? Şu iştipak yolun Dabaza taraf karap manga yolu işte hazır abdumobullar mı köpke ne? Daven yolları hile yakışken. Da tosluk kılış ekval yokken. Daven yollarının ekvali bek yakışı. Onun ikin mavo. Hıncan iki oturdu ki muşu. Yiçi arçı kırdığa yolladım hazır. Onda bek tosluş yokken. Yaxşı cümo yollar. Qağa yollarının ekvali asasen cahitdin yaxşı. Onun da başqa ma yonşın kutsu koşum çöli. Yani şanşahı kötürümü görüktün donar falan qarap manga yun işte. Abdumobullar biraz köpke ne? Ve işin spomuz kegen uçurlar qarsaq ve emeyce aziz deydu. Yaşar akka şunda yaxşı mezmularını ilip kapsiz. Rahmet sizge şunda yaxtırıp anıldım deydu. Rahmet. Onun iki ma aile edip sim koygan, ca edip sim koygan dostumuz. Ma o maşininki uçurni hapı bommaymuşu kiler ki. Bir saat ki ya, yani saat 12'de başlandıgan minin abdumobulun programısı kayıt bir yollanı. Ben şu vaxta da Tursun Can Ustam'dan sonra apıra ya. Kadir Can deydi hazır Kadir Apendi. Yaxşımsız 174 hazır 90'da temperatura tüvallab hava salkın bolmaqta. Pijigirim sıxma kamidi deydi ha buldu. Gango balanın fıçırı bakken say yoldan çıkıp iştipak yolu körükünün. Aslı bilen Dabazağı keldim. Mayolla Ravanken. Adılcanlı'nın ki bugün ensendeki ötküzülgan nah meydan tarqıtış neçide başlandı dep. Yani bir biraz satış başlayıp kalam ki muş çükikin başlayımız davatkan ne kıganti. Aldık yayını bir yerim sattım bir satış başlayıp kaldı. Bu vakit kıç mı çıkıp oldu o değil mi Adılcakamla? Aşo bizden bir 174 Qatna Sanat Radiosu'nun Douyin Shipping Hall'ı dikkat kıp tutsanlar dostlar. İşte sərxil, hərxil bir vas köstüşümüz var. Onun başka abay, ma bir dostumuz Ürümçi şehrininki hava rayını sorab diken. Ürümçi şehrinde bugün gündüzdün keçikçe hava uçuk temperatura 18'den 30 Celsius'e girazıqçe. Ət gündüzdün keçikçe hava uçuk temperatura 19'den 31 Celsius'e girazıqçe. Muşu ayının 14. günü gündüzünün keçikçe hava uçuk bulup keyin bulutlundu temperatura 20'den 30 Celsius'e girazıqçe.
1: Lift tuyuqsız toxtap qalğanda ergiz oduqma. Lift çikini zorlap aşma. Qalayımqan sekirme. Bu vaqtta kutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır meşgulat 3 qadamni öz içige alıdı. Birinci besish. Barlı kavatın konupkalarını besip etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozguldu. İkinci yülünüş. Lift tımığa yülünüp, iki putni sel kerip, tızını egip kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü telefon uruş. Lift içige çaplangan maxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş kadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.
0: Dostlar, anlavatqınlar səpirinizi biz sırdaş programısı programımızın tırıq və tırtıqlarını bazarğa salğan tırıq soğuk çekli şerikti alayı tələb qılğan bu oranğa çin qalbimizin rəhmət etimiz. Müzik Radio anlaşçılar, səbrınızı biz sırdaş programımızda oranlaştırılan məzmalarını anlaşını davamlaştırmadımız. Əmdi, radio sayeti səyipimiz diktanları buldu. Tianshan'ın şikirsige caylaşkan, az sandaki kişilerle buladığan, kalıplarını azadilik eriştirdiğin boşluktaki çarvıcılık meydani Sekki Yaylıqı. 9. ayının oturlarında ili baş gözdeki en güzel mezgilige resmi kadem koydu. Narat, Karacun Katarlıq çaylarda yolcular devamlıq köp buldu. Tianshan'ın şikirsige caylaşkan bulutlar arasındaki Sekki Yaylıqı, deniz yüzden egiz bulgan bulutlar arasındaki körüş dairesi, az sandaki kişilerle buladığın əsli ekologiyelik mənzirsi, salkın, rahat küspesli hava kilometre tayinip, 2026 yılı ilinin küspeslideki aldıngı Katar'daki yeniden közgü görüngen Daka noktasına aylandı. Hükümet noktalık tavsiye kılgan az sandaki kişilerle buladığın boşluktaki

Başküzdeki ilida tipik Wang Hong manzaraları bar bulupla kalmay. Yani bulutlar arasındaki sekki yaylıkıdek az sandaki kişilerle buladığan hılvet caylar bar. 9. ayının oturulurda bulutlar arasındaki bu çarvıçılık meydanı berip örkeşlavatkan bulut denizi. Girelişip ketken tağdızımları. Altın rang bilen boyalgan yaylıkını damaşa kılıp Tian Shan'ın başküzdeki illik keşke şamalda yelpinip bir payan tağdalalar arası da Şincan'ın küz günlerdeki kalıplarını azadilikke, rahatlıkke eriştirdiğen sayyat tasaratıgı erişim.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, sefirinizdeki ihtiyaclı kusurla, benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 1322-98-98.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alayıda talep kıldı. Sakılın bozuk.
4: 1322-98-98.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alayıda talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
5: Şundak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltip ya. Hem de ben işiltip atayım. Bunun dike balam işiltip. Sakal ağaçtan süpü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil seti setebilişte qorsetke uçurlar menin avtomobilin programısıda. Qenamiz tektanlar menin avtomobilin programısıda bolsun. Mən Riyasatçı Yaşar Yalqın.

0: Davamlı kuyuşunuz bu müzik egen uçurlar karısak ablacanın yeni uçuru varken anlayılıyor.
1: Yaşarcan, yaşarcan. Ablacan da ablacan da ben patsız azmansız değil
0: mi? Ablacan dedim bu. Ablacan dedim mi? Hata edip kaptım ha. Kapımana benim daim bu hata atıp kaldı ki. Şunun okşaş keçirdin ha siz mi kapıma ya? Ablacan, ablacan. He mi ne? Ma, devettim. Çoğun körük yaman tosulup gitti cuma yaşarcan dep ma Mehmet Ali toşturu bitip de makul buldu bildim bildim tosu gitip de çoğun körük ya. Boran taksi deydu Şinmin yolu Azatlık Şimali yolu karab manga inişte eğer tosulup gitti deydu buldu rahmet abi gen fıçurumuz köptün köp rahmet onunla başka yine devamlı fıçurluğa karsak Niyaz Ali Can'dan bir fıçuru varken anlapak ile ya masum tuğur okandım ya yine Kopa buzum numka takıldım onu da pemde oldu. Da mesut o doğurdu ha doğur ki. Niyaz Ali Can.
2: Garip yaptıklar yaşar diye yaşım ağam yanı bağırma devamlı kanlarına
0: ağırtıdı. Rahmet.
2: O beş kırılmış koy sensi kaç soğuğa yolduk koy şişiyormuş bir maşin kesmiş ben şişi süre teslim olmadım ha yolda. Atma zifti.
0: Buldu. Tursun Can ustam abayık işki maşini bağlayıp da anlapak ile ya.
3: Şu 22'ye tokmayanlar siyahiyle de 145'ten 150 min kadar.
0: 145'ten 150 min kadar etrafı çıkıyor ya.
3: Şu 22'ye kafa H6'da 30'dan 35
0: etrafı da. 30'dan 35 etrafı da oldu ki ne?

Onun başka mavo 2021 ninki hava yengisinin bir sıva iken doktorsun Johnston. Mavo ilik sıcı töt çak söreydiğen uskısı ke mavo. Hava yengisinin bir sıva iken. Onun ki nini karsak. Yine bir maşin köyken abayman. Muşu yajolun ha yajolun bana. 2020 şikininki koş yıkılık oluk ha. 2005 el. Muşunumu bir bağlı bassanız onun ki. Yine bir sıba ha. Muşu Bintre AG. 2023 nuskusu ya. AG. Bintre AG. Muşunu bir evet bile ya. Onun için yine devamlı karsak. Muşu Jukuygwan ha. Muşu Jepninki Jukuygwan. Muşunun bir evet birey. Muşunun bir bağlı bassanız oldu ki. Otursun canısı değil mi?

0: Cenab-ı Yıllar Ravan, Bingtan Doktorhanesine aldı Ravan deydi Mehmet Ali ya. Onun başka Abdülkam deydi hazır Seyma Çan yolda Ravan iken depto ya. Abay yakı ben bir muç maşini tursun Can Ustam'ı yolda vetken bağla popta anla bakayla ya.
1: Şunu üzgün bana ki ben diyen havyon dattım aylıkça 90'dan 95 mi atıram. Şunu üzgün üçünün yağcı olan dattı 115 mi atıram. Şunu üzgün üçünün ki bence iade edattım 115 mi atıram. 2018'inki Badir Kuygan dattı 50-55 mi atıram.
0: Aa birini kömeye kapsız ya. Tuyu edin bir sıvacıma dursun canısı tam. Şunu bey körüp bağlı bitin ha. Akhet can bağ akhet ka.
1: Hay nakınım yaşayat ya. Mene sancı karı doğru sütüm.
0: Ne?
1: Bağ açık doğum doğru sür bağ. Aynı maşo. Yan Allah yokken çıkıp bazen maşo. Yamanlık taktığın yok değişikli. Yolla kıkasır var.
0: Sancı da neymiş kılsız? Oyun oğlu var sizge ya sancıga ya. Mıda akarsam ya. Akhet ka ya. Rastgeye kılın ha. Oyun oğlu var sizde. Kunduz ayıdan boğamız karın uzun musun deydi. Hem de şunu ağızım sorap koydum ben.

Mavu bir dostumuz Xiaomi'ninki iliki yeni çıkan abduma bol bağı yaşarcan iliki yuğan çıkan ilik üydek kıgıl olduğun dep. Sizin davatkınınız Xiaomi 5090 avtomobili deyme bilsem bilmesem he. Şu avtomobili davatsız gu deyme he. Hem de işki kıl avtomobili çıktı ya bununki. Xiaomi'ninki hem de 90 bile 70 avtomobili. Az siz degen öyde kıgınlı kıgan kıldığıl bulganlıki 90 he. Ha bununki itibar bahası yok he. Yani bu şu setiliş bahası 269.900 yuan'dan 299.900 yuan gece. Bununki hem de şikayet nuskusu var. Birisi 2026 Max nuskusu, yeni birisi 2026.

2024-ninki Leylingsidan birisi bor ekan juma, mushin Tursun Jonsdan bir avatib qo'yay mana. Leyling avtomobildan birisi bor ekan, mushini bir baholab olsangiz deb bir anglovchimiz yo'llabdi ekan. Tursun Jonsdan sizga katta yamsa. Shikimon 22-ninki Suyu, uningki alay nusxasi ekan bu Suyuningki. Mushini bir yo'llab qo'yay, mushini bir ko'rib qo'yinglar. Shikimo 19-ninki Guandao, mushu Arseling nusxasi ekan, mushini bir yo'llab qo'yay. 10-ninki Mao Shuetianlongning Fairsay, 2023-ning nusxasiga 1.6 tey chiqadigan nusxasi, buni ham yo'llab qo'yay. 2020 yilning nusxasi ekan mau. Mana shu bu Parks mashin ekan, mushini yo'lda o'tay, bir olmoqchimiz avatibdi. Shirali, men yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Yaxshi tutdingizmi? Abdan tutdingizmi? Baland tutdingizmi? Tushunmaydi deb avatdingiz, Urumchida texi qor yog'midimi yasharka deb VMH azizi, siz boshqa o'lkalar turaverib davirdigan bo'libsiz, og'zingiz kelganda bu 9-oy nari qayoqda Urumchida? Endi kirdi bu kuz pasli. Meni bir do'stimiz Yinxo, Jili Yinxo, Yinxo TT'ni ko'rib qo'yadi deb to'xtang, ha, men topay.

Şu Begonli casusi 6-da 5 sekundun içinde çıkıp oldu gene. Lekin ben yine buraya hayran kaldı kişi var mıydı? Şu an diyencilik nuskusunun 3'te 8 yani 3 sekundun 4 sekundun dakika vakti yüzüge çıkıp oldu gene.

MD yeni bir şu 600 maşinin yönünde dep bir onun kişinin yön show how dep bir sıba. Şu 640 km mağalaydığını bilen 650 km mağalaydığını iki kıl nusukusu var gene. Liu Siling Hou Qu Zun Xiang, Liu Siling Hou Qu Zun Gui, Liu Qiling Hou Qu, Liu Siling Hou Qu Qi Jian, 1012-725 Hou Qu Qi Jian, 1026 Ultra deyip nusukuları ayrım ayrım bulduk genç ama bunun.

0: Öz xanın avazı xürbəki ağına bağlı ya. Gəldin bir məhəbbət ona hazır kilodu xatırcam olan özal. Rast. Rast dedim. Ya ya Şirali, mən onda qəbul qımayım. Özəm bir çağırdısan mən. Ürümçinin avara işinde özgüc emez mi de beymeyici azizim de. Kanka özgüc bolsun mu 9. ayda kuayı kıvanmaydı azizi ürümçide. Ayfer'in adası anladınız mı ama yinxı abaysız digen ma bu yinxı titin düşündürüp koydum. Abdullah Yopurgu depto şopur ustamla yakşımı 2026 yılı 9. ayının 11. günü saat 8:30 etrafıda Çiğteylu'dun taksiye oturup ösme keserlikler doktorhansıgı berip taksiye pul töleydiğin çağda pul töleş mağlup bulup pul töleyenmeyi kaptı. Aşı şopur anlığan mısınız ben bire? Ben bile alakalı şeyin pulunu beri bitey depma. Uçurdum birini yollaptı he. Tünü gün etti gene. 8:30 atrapıdamış. Çiğteylu'dan taksi koltırıp, ösme keserlikle doktorhansıga bağan. Şopurla bosum da, oyla pekınlam da, kara pekınlam da, özanlanın ki şov kuansıge. Dap ketkin ne dap maşir Ali? Dedim koşu, ben onda şagırt kubul kımayım. Özen bir şagırt tutsam ben de. Patigül siz onunla ensirmeye çıksınız. Abdoğuz bekatların eğer de aşı çek koyuğa yol bolsa aylanıp minip aşı barıdı ucumun siz degen yege hatırca mineyi bırakın. Tursun Can Ustam Qabay bir muç Abdoğumobullarını evet vetken hazır bağlayıp evet de.
1: Şükümün 24 milyon lirin maylıkça 60 milyon atrapıda. Şimdi
0: 22 Bolup mu kendini kaytırdığa maşallah tızlıp minip nankhoş şimali yolu kilayı dapta ışıklı bek köpken deydu ha. Onun gün tortaksi roziye neydu surcu yolu ösme keserliklerle doktorhansın aldı maşallah köp deydu ha. Ahad ninki avazı kuşturbaki ahad dinlin bah.
2: Eğerim nafşı burdosa yol kevri ha. Yanmalıkta son yoldan çıkıp bana garibi taşkalen nöle. Mose çanke gençakta azırak maşallah köp yitirdi köptek. Yan aydırımı çaygıçilek. Yol asfalt etrafan, tutuş yok.
0: Makul buldu. Altın kümüş yolu yani cinin yolu ravan deydi o şireli ya. Bu şey etrafı

Öz ornida hava tengşigişini içip aram alsa, karbon yığılıp kılış tekimi iğir boldu. Karbon yığılıp məlum derece yetkendin ki, avtomobil deysu halatı turganında titreş. Avtomobilin motor soğuk halatı ot aldırış kıyın buluş. May serpiyatı örleş. Süratini tezletken de motor küçsüz buluş ekvalları görüldü. İğir bulganda sevişinin hizmetini bir normal buluş. May pürküş eğizi tosup kılışını keltürüp çıkardı. Deysu halatı turuş pekat karbon yığılıp kılış mənbəsinin bir türü. Şehir rayonunda kısa musafede katnaş kıstancılığı yüz bersimi okşaşla karbon yığılıp kalıdı. Adette otur yukarı süratte muvaffak yolu yürüp bir kadar yukarı gaz çıkarış temperatürsüzden paydalanıp bir kısım boş boşrak yığılıp kalan karboni azaytış kıp oludu. Amal bar avtomobilin uzun vakit deysu aleti turguzuşunun saklanış gerek. Adam saklanış vakti bir kadar uzun bolsa bivas avtomobil otunu uçurgen de karbonun tez süratte yığılıp kalışını önümlük tüvenletkili buldu dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokuslıklaşmayları Mülazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdülmobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdülmobilinizde abdül tallığında Foku markasına alayda katılın. Fokuslıklaşmayları.

Hürmetlik radio dinleyiciler, çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızı sizlere yollaş bilen programımızı başlap ketimiz. Barlıq işlerinizle utuqluq, neticelik bolsun. Men Riyasetçi dostunla Zühre Kerem.

Şundaq anlıqçılar, köngülüňler şat bolsun, küllüriňler hoşal quramlyk ilkide ösün, baxtly turmuşlar hemmeňlaryňyz bolsun. Onda hoza

Uçurlar programımızı başlap gettik. Demek sizler uçurlarını bir programımızı katnışını başlap kesenle buludu. Ve işin salonumuz Şincan 1074. Kine şu tapta özenle kaysa yolladı ki duat sizler. Nene alakmandınlar. Bugün Ürümcenin havası acayip bir peyzi bir hava boptu ki. Şıkıp talağı çıkıp salgımışı çögüleydiğen, seyli kılıdığen, bağlağı bardıgan, tağlağı çıkıdığanlı bir hava boptu. Manım şundak güzel vakitlerini her güz ütküz vetmeyli. Hem ütküz vetmesik üçün ki duatkan buluşunlar mümkün. Ana şundaq bir güzel jaylağa. Qani, unda xosi qayalay ketibdi sizlar? Sizlar nar-narlarni plan qilib manzil qilib mandinglar? Shu yo'linglar qanday raqravanmi yoki to'silishlar bormi? Mushaqtik uchirlarni berib qatnashqaysizlar. Uningdan boshqa yana mushu programmamiz munosabatlik bo'lgan qatnashqalar gap so'zlar bo'lsa bo'ladi, so'raydigan masalalar bo'lsa yo'llanglar. Ana programmamizningki vaqti 2 soat. Mana mushu 2 soatda yana qiziqarli, ko'ngilli, tabiiy paranglar bilan programma mazmunlarimizni davomlashtirgan bo'lsak, qani unda xosa anglashlamadim. Mushu mazmunlarda uchurlarni yo'llab, tatinmay, uzanglarni erkin azadi qo'yib etib Naiti jalli qalda qizg'inlik bilan uchurlarni berib qatnashqaysizlar. Vishin salonimizni yana bir deylik. Shinjon 1074.

0: Yeni çö yana qaysı yolları ketibatsizlar? Amigilada sizdan muftchorunuzni tapshirib qoldik. Shirali köz kömeydi ekende, közeyni taqınasız. İsmail aerodrom tesurat yoludun şu aerodrom tarap qarab manga yolunuşta avtomobilla köprek dege uçurunu bagen kene. Nurbiyem deydi. Men bu samsak adalgaş anlavat men. Samsak bilen ballanın hoş olmagan denken adalanla desem qatti unumaydı. Men üzem oturap üzem adalımsam bolmaydı dep. Neymiş ko unumaydıgan du samsak aklaşma peyzi iş ko bir tal bir taldın suyup ağır karaydıgan bos özüm çıkırıp koyup karap otdağan. Peyzi ko samsak aklaşma. Sanji yaşla yolu ravan deydu birinci numurluk taksi. Nurucuğun ko. Sökrede ertesini jügreydu dep anladım ko. Beden tazı çakalı boğan dekin bekçüdü yürüşke şun tızım tıptu deydu ko dep. Şu jügreyme, anan dekin ağam çekreydiğen işle ba. Tepküş deyip ediğen işle ba. Aşlanın hamısı ki katınaştım kanda. Yani karsak metursun ufçuri.
1: Salam Zühre, hoş geldiniz. Bugün ne olurken nakat yemek istedim. He, insanlar yok kim bu?
0: Şu keç getti işkisi.
1: Zühre'de yeni buldu. Şok konuşlar. İman Amra'nın bilim be, yeni buldu.
0: He, muhakkul siz mi bulursunuz mu lan? Tavçıydı panza dedi anlıkçımız. Yakşı mı riyasetçi? Atken çayını itişini unutup kalmana deyip, yoo unutup kalmadım, kündü rapidiz, kündü meşik hazır diyen ustu bop kettim ben mu? Atken çay ustu mu bop kettim hazır?

0: Mehmet Ak, senin avazı kuçuğunu alaylı ya.
1: Salam salam Zehirken, yekenin yolları altın dağı alsın. Dağlaldırak yolları alanken, Zehirken çekinin kaşı.
0: Buldu makul, rahmet karışağınızda. Muhtar isimlik anlıqıcımız Mufçur bəgənkən siz bizden növəcim ağır ertək anlap bulanmabdı Mufçur niyə? İlgıcım biraz uzunke ma ilgıcı anlap olsa anandaki anlaydı ya. İmam Ömer'in Mufçuri.
2: Salam bir cekbüte yolu sure. Sayyolu şehrişmarının aldığı maşınla köprüsün kutlaşıyor.
0: Makul buldu. Ve imeyci azizimu bakem ona anlap edip du. Altın toğraq Mehmetçika gəkılığa.
1: Sulu zöre kanda aval yaşlı bu.
0: Yaşlı yaşlı.
1: Meş kodi tadına. Nevrilerin bilen oyun gittin araya düştüğü yalın tapkenle zaksı soğukan kök sanışlayak bozsa oğandı. Söyledikler.
0: Oy mana.
1: Bedi anlatılır.
0: Yaşlı mana şöylelan. Sınışık buludu. Çoğunluğun için şundaylık yakıdıkan tamak. Bop da bop yaşlı oylapsız.

0: Ayana Karali Abdu hazır sayıldı ketip atkanken sayılı şaşımının qoşumçu yolda maşınlar köp deydi. Ama şaşımın tarap sayılının qoşumçu yolda maşınlar köpken. Ahat Canbanın avazı quçorunu anlaylı.
1: Hanım Zahra kız, ben yol xəbəri.
0: Hmm.
1: Sancı şəhərininki maş qutbi qarab mağaya yönləş. Asasiya tarafına yollara var, qutbi qıdavay.
0: Bopdu, bopdu, yaxşı oynap gelinla. Toru taksisi Rozjan Altın Bulak Cula'nı aldıravan ke de pucur berip du. Bahtiyar.
2: Yetkin uyarmış, bek aldıra sürekli de evde herhalde. Peki davamlı kalmadınız sözü.

0: Lekin choqaranlar, o'quvchilar, sizlar shu bizningki shipping xo bilan doyinni g'unju qilib olsanglar, g'unju qilmaganlar qilinglar, qo'shib olmaganlar qo'shib olinglar. Mayli doyinga qaranglar, mayli shipping xo bo'lsin. Shu yilqi lopaynak bayadi, lamchu, sheje, pinarpi, sheje 1074 deb yozsanglar, bizningki chiqadi. Shuni qo'shib olinglar, g'unju qilib olinglar. Anandan keyin har qanday vaqtda biz bevosita ko'z chiqqan vaqtimizda sizlarga oldi bilan tuyliq qilib berdi. Ash g'unju qilganlarga tuyliq qilib berdi. Shunday yer bor shunga bo'lsa, shu g'unju qilib olinglar. Boshlangan zamon bilalaysizlar. Tor taksisi Yasinjan divan oyoq sharisining oldi ig'ir to'silib ketdi debdi. Mehmet Ali, ben taksi Şangancan alaydı kentim, ürümcüde de buldu. Tizimledim, tizimledip basınız buldu. Şerke uygun kesiniz. Turgun Navay'ın avazı kuşurunu alayla. Siz bana kuyup edinizden abone. De koşu kütüp de ye kılıp. Telefon numarı bolsa deb beringda men telefon numarı yo'q. O'zingiz shu bir aloqa qilish baxsingiz bo'ldi. Shuni yeminda sag'ib berib tizim tudug'u deyman ham, taksichi do'sta birga qilib beringlarchu. Tizim tishni. Qashqa taksi go'jun vandin Yangon shovchu keldim. Ravon, Qashqan havosi yaxshi debdi, a. Go'jundin demakchi ekanda. Yani abletnin avazı kuşurunu alaylı.
1: Salam Gürüzce Fıstırat. Salam Zöfre Keremata. Yine diyop görüp yolu süre. Diyop görüp yine yollar avan. Kızı tırağın hesaplan bağında Müslüman çiçilik taraf diyop görüp yollar avan.
0: Makul buldu. Şavuşumun aldıdık yolu hazır. Ceravan kendiydi Abdua Ahad.
1: Görünmez şoförde yol kayrağı minimal sancı şehrinize. Şarkı harbi taşkanın yolu masaket Ravan Kervan.
0: Badam taksi yakın Seyda Duydun Cenub taraf Karabmangan'da koşluyunuydu maşın bir kadar köp diye uçurunu belgenken hep ayrılınıp kıyılanla anlıkçıla. Yanı karısak Adılcamuş'un evetken de neminim kuş hazır sorğanğı cevap berivetken bu usçu tayılık. Adiljan anglavat siz qachon anglavatgan bo'lsangizmi jibonun vaqti qachon shuni bir Davidinga eniq vaqtini so'rayapti du anglovchilar. Jibog'im asqabdi anglovchilar asqabdi mavu. Biroq qur uskunlarni o'ngshab, ratlab, tizib, anandikin boshlashga tayyorlik qilib yetibdi, a? Unda bo'lsa sizlar mu jibonni ko'rishga tayyorlik qilsanglar bo'ldi ekan. Tayvan janubi yo'li Ravonkan Alijanning baygan uchuri. Şirali doyunu koşuvasak pul beyrem sile deyip ya pul beymeyimiz. İnik deyip koyaylı ya pul beymeyimiz. Biz onu da verdi beymedik. Lekin puldu mu kımmetlik nurgun nesle bağ koşuvağa aklınız körüsüz. Kımmetlik naydı muyum uçurulağa vaxtı da iyi bulalaysız. Organ terap borununki ilan kıgan uçuruğa vaxtı da iyi bulalaysız. Bazı da bunda uçurulacı puldu mu, altındı mu, almazdı mu, güverdi mu kımmetlik. Paydınış, paydınlanmak çok Allah üçün. Şu yemin dasadı tızımlaydı ki, bebeğin aşkıncı kayvatı tızımlaydı Şangancan ne taksinin ki. Lekin şembe yekşem işlemeydi o deydim. Siz şu aşı Mehmet Ali telefon numarı, telefon numarı demeyiz. Siz o telefon ulusunuz mu? Kilip tızımlattın deydiğin gibi ba. Ba mısınız? Bulmaydı. Özünüz bir işiniz gerek. Telefon olsanız telefonda tızımlap koymaydı. Şunun üçün en yanılan bir işiniz o doğru kildi. Yemin tasağı berin. Haptının birden beş gece bu ağırlıkta normal işleydi o hizmet vaxtı da. Çüştü mü dememaydı ola. Bir bina işkinci kavet ki çıksın şuya da tızımlaydı ki. Bir bina işkinci kavet. Kuçun vendadın yangan şovçugi keldim depto kaşka taksi emdi. Xalin bazırdın yeni daşın aldı keldim yollara vandep kaşkadın uçur bir vatıdım. Абдул Мучан көчөсү Алтын Булак жолунун ишиги маңгада машиналар көбүрөөк деген учурунун байгенге пайдаланып келиңиз. Сәмен жолдору эми раван экен, аба бек жакшы Кашкада деп. Бүгүн Кашкадым аба ушунчалык жакшы экен. Мына Кашкад, ой, Кашкадын кебасы бир кар битейм, төнүгүн кебаке. Өткөнчө эми курба дейди го Кашкады билген. 29 ке юкур температура, төн температура 16. Анда эми ушу мунасат менен Үрүмчүнүн келгиси 3 күнлүк аба райдын маалыматын алтып аткан болсак, бүгүн күндүздүн кечигиче Үрүмчүдө аба учук. Температура 18-дин 30 Селсия градускача. Анда эт күндүздүн кечигиче яна аба учук. Температура 19-дин 31 Селсия градускача. Анда муш 14-нче сылай күндүздүн кечигиче аба учук болуп, кийин булутлунду. Температура 20-дин 30 Селсия градускача болду. Демек ма 3 күнүм аба бек пейзи болду экен жумо. Бек жакшы күн болду экен. Мушта жакшы күндөрдө абдан бир чөгүлүп элеңлар, юхуйланы кылып.

faaliyetimizge katnaşkan yeni bir orun bolsa, Ürümçi şehri ma Şinhua Janubi yoli, Nangunyar ma Janubi bakça darvasının ki sol tarafında ijilgan Khotan Vasalgu kavapları. Amda Khotan Vasalgu kavaplarını mosilage mush faaliyetimiz arqalıq tavsiya qilamiz. Khotanning ki yerlik taamlari mu ajayib huzurlarni berdi. Kavapları, göç girdi demsile, çamğır lağmen demsile, kunak aş demsile bu şunda yerlik tamaklarını yemekçi bolsanla vasalğu Khotan vasalğu kavapxansığı basanla buldu. Aşu bek ilgi inıqlı tapqılı buludu, asan tapqılı buldu. Aşu nangun yarı neki dərvazın ki yeni dilam vasalğu kavapxansı ya. Şu bu içi berip Çüştü neyim tamak yiyişini bilen mi gelle? Ya ki kovab yerlik tamaklağı köngül tatkallar bulsa odul aşağı bir anla. Şimdi tamak buyursanla dek yetküz bir adıgan mülazimetlerimi ba. Eğer talak çıkış kuşakma uydu tutağın bulsanla ma numarını yezi bilanla kerek bu kaldı. 359-0009 359-3-009 Muş numarını telefon kısanla buyurduğun tamaklarınla uygucu yetküz bir adı. Қене онда қосаң оқушылар программамызға қатынасып, яна дамы құчырланы берішіңлерді қарсы алдымыз. Ана программамыз ішпадысы жақсы болған достарымызға мо, албатта мукапат бұйымдарымыз, көңіл соғыларымыз ба. Мысалы, Қашқадағы оқушылар сіздердің ішпадаңыз жақсы болсын, ә? Бүгін мо Қашқаның ауасы жақсы екен ғой, абай дегенде, енді мұшындай уақытта қар гүлінің ке сүзімі доғап писаларға ығыз тегімекші болсаңлар, қене ішпадаңыз жақсы қылаңлар, мукапат бұйымдарымыз ба.

0: Vankanın aldı ravanken anıqıcıla paydılınıp qağaysıla. Andın mavu bulaq beşi koçılırmı ravan deydu Abdu. Rabiyemnin avazı kuchorini anlıqan bosaq. Gekla. Oy, Rabiyem hanım gekla.
1: Yetikler, zırsa sonun kuş geldin. Oysaydan kadamlar olsun, merhaba. Sözün kartalımız. Nasıl anan radyo olabek, Amrak. Kuş buldum, rahmet. Köptün köp, rahmet. Radyo olan mutlularımı, mihrim atar, salamlarım olsun. Avazım olsun, ben de zıpkanı salam sanırım.
0: Buldu, rahmet. Degin anıstak bulsun. Adı kerimliyerek.
2: Oğuz Kavre Zohra Giren, Çarşan Bazar'ın açıkçası. Yükbüğünay, Şenbazar, Mangal yolu hava salttın.
0: Buldu, makul. Азыр мавы Айшамгүл исимдик аңлык учумуз акшам саат 21:00 Үрүмчүдөн Кашкайга манган 11 сааттык тез поезд кечинде авария сааттык токтош акыбалдары көрүлдүмү, якмы деп сураган экен. Малик, азыр мушунун бир карап өтөйлү, мушу учурун бир ини кылып өтөйлү, э? Бирок сактап турган Айшамгүл ханым, э? Азыр сизге бир жообун беребиз. Яны Абдыримкага кылыңа.
2: Bugün ziyaretimiz çok hazır yol sayarı. Hazriyat yolu. Sencim kötürüm körüp kızı çırağında mehman şişi oluyor. Ozu karab mağdur yol var aman.
0: Buldu makul. Mehmet Taksi.
3: Salam salam bir ziyaret yurttuk. Kökerken yeken de yamgur yıkıvatı da. Yeken de yamgur.
0: Yamgur yıkıvatam da. Bu da yamgur dünki. İçil kütüldü taza. Havala tekimi süzük pakız bulup. Yine ma birinci numarlık taksi zökre ağaca çizlik ma otlasının etrafıdaki yolları avandı. Ha otlası ne demek çıkan sizde ha birinci numarlık taksi otlası da vapsız o yani. Otlak demepsiz tayılık yakşı. Abdurrahman Somkici Gülce Çolpan Soda Sarayına aldıdık yolları avan yine geldim mavdukanga dep. İşkılı bir hoşak mıydı ha sizge ha. Abdurrahman ka işkılı dukan diyen ne pek Kat aşu, ibuz aşağı yakın yolu musunuz? Dükkandaki diye diye gelmem anlamısınız? Kaç koşu kitabı koydunuz? Öptem ne çil iç vesiniz pensi çıksız siz mi aramalısınız? Yani öyle de bu sanlar. Bir valiz kutuşun laçı.

0: Filmlerinden oranını, mestanı aşağı yerleşkallığını, bizlişlerini köygen buluş mümkün. Yani bazı dostlarımız bayağı etkende köymegen buluş mümkün. Tepsili bir deppegen bulsunuz, he?
1: Oldu, oldu. Bizim mağundan sen Mesita Kahva Hanım'ız, ürümcü naisi, Pansango iyisi, 4. etiratki yerleşkan. Şu, Tolkhan Kırgızımı şunluğunda kasan tapalaydı. Udum lekep koydu bizden uçundan sen Mesita Kahva Hanım'ıza. Bizden amdan sen Mesita Kahva Hanım'ız şunluğunda azade, biziliş usulü özgünce. Kırgallik adamı bir azadlik duygusunu vereliydi. Şunluğunda bir rahatlanıp kalmış tak çıkıp, müşahede bir kahve içip, huzurlanıp gitmiş bir azıydı hakikaten.
0: Şunluğunda.
1: Bizden amdan, bizden amdan alaydı tamahlarımızın, şu alaydı maydı. Korulgan polorumuz ba maydetken, alaydı maydetken, alaydı göçtetken. Okşubaydı temi hakikaten başka yani bir tip köşk ezdiydi. Bir 5-6 adam, 10'dan artıqraq adam kep, bu işin tip yap gidişke. Ma tanı havası polor bak yakudu dap oylayma mən
0: əndi.
1: Salatlarımız varmış polor bilen ise. Anan alaydı iştahar yani ki, Napolis, pisada bir pisarımız ba, hamurumuz özümüz. Öz kolumuzu kılımız, sonlarımı öz oluşu, nah meydan otta. Şu, yağışınki otu da itimiz, herkes madde hopkıda ya ki tokta etmeyimiz cümü. Müşümü biz onlar alaylılıkımız. Müşkan, şeridarlarınki, körülmelerinki, kilit müşerge, müşü. Kağan pisalarımız ne, etken pololarımız ne, demligen kahvelerimiz ne, yap gitişini. Çinin kolumuzun teklif kılımız, endikap. Görüp, bizge baha verip, teklif fikirlerini, kımmatik teklif fikirlerini ayımay berişini ümit kılmız.
0: Buldu.
2: Ondan sizlerin mi hamba olurlar mı? Emlisi, ma koldu kığan, nah meydanı kığan hamba olurlar.
1: Haa, koldu kığan, müşü hamırdın tatıp, bulbusun tatıp, koldu kılmız, güçlün tatıp, emli aşı, özümüz tücüplep, koldu kılıp tayarlayımız.
0: Haa, tayar emez demek ki bu hamırını.
3: Hamboz, bek okşaydı ki hamboz.
1: Bunu bek tersiye kıldı, emli kağalar bir titiğen boz, kep görüp kese unuğumu. Yani bir fırsat boz kilirmişti. Kilidalarını ki bizge. Alay teklif fikirlerini bilsin ya. Mane sanla bulduk ya. Ya maciyatın buna kısanla bulduk ya. Kımmatik fikirlerini bilsin. Bütün kolumda ümit kılmak.
2: Andın dünyanın Allah'a kılışış kentin numarını depregen bulsanız. Mesela köprek miman kep kalsa. Mapolu kazan kavaplığa. Aldın zakas berip koysa. Şu zakas boyacak berdiken sen şunda ama.
1: Doğru doğru. Onun anında okey. Aldın tayarlap koymağın gen, şunmuşunu düşürgen zamanlam. Nah meydan kılmız, ergiz aldın tayarlap koymayımız, erkanda kısam kılmız ne. Şuna misal uzak vas gitip kaldı, lekin şuna bolsun mu emdi. Aldın da koysa, biz şunun katta tayarlap koymuz. Alaklış numarımız.
2: Alaklış telefon numarını yazı bulunma dostlar. 592-11-17.
0: Kaçı?
2: 592. 592-11-17.
0: 592
2: 11-17. Mesela köprek mimarlar çıkıdığalar çoğu mavu kavaplığa, anandın ki, poluğa. Aldın zakas berip koysa, şu xeridana sanığa asasen, çıkış vaxtıga asasen, nah meydanda tayarlap berdik. Çünkü yeni kazandın çıkan poluğunun tämi it koygan poluğu okşumaydı emes mi? Lekin qalgan narsa masalan ham bodaymiz ham narsa miya kep bo'lgan degan zakaz qilsa bo'ladi ekan.
0: Bo'ldi. Unda xo'samdi biroq quri qanda tamoqlarning chiqadiganligini mu anglab oldi qanda avnug'ochilarimiz berishdim burun zakaz tushirib etib mansanlar texim yaxshi demoqchida kelganda saqlab qolmaysizlar. Kelishinglar qil chiqib issiq tamoq yeysizlar. Endi yana bir gapda bu mastani hammamiz bilimiz nurg'un tarmoq do'konlari bor. Şerişçi de. Lekin hem de mavu tağda, canıbı tağ tarafta mu, mağlıqı mesta kahve khanısının ki, manda bir yeniçi kıyafet bile içilgini mu pek yakşı buldum. Aşağıya şundak ilgi men oyludum, aşağıya acay bir kıl çüşken bir kıl, canıbı tağı çüşkenli bir orun buldu dedim. Çünkü tağını bir kıl huzurlanğaş, saylıqıgaş, çöğüləp kəygəş, sap avadın, nəpəs ağaç barımız dəb oylayımız, anı şundak mənzirlədə bir bəzid bir istakan kahve. Bəzi də aşındaqına aydaylıq özü qoldu sıxıb çıxırılğan mevzuları, anan ikin oxşıqan, or çıxıb duğan polu ola biz yaxşı gördüğən, kavaplamı çoxun buluş gerek. Demek şunda bək yaxşı çüşübdü, yaxşı uğrulaşqankən, onda o saqini qağınıqa, anda dostlarımız mı bugünkü bək çıraylıq hava buldu, abdabı acayip çıraylıq paqırab çıxdı, müşündaq bir yaxşı havada, nənsəngi berib aylanğaş, məstə qaxva xanısıqı berib, şunda esil oxşıqan tamaqlarqı eğiz digib, qaxvalarını içi bir güzel xiyallarını qıqaysıla,
3: ə? Əndim, avu, qışımı kilovatıdı,

0: qaysi maktabdan olsam bo'lar, o'rnim Urumchida deb, Urumchining qayerida, endi shu atrofdagi shu tarbiyalash shopurlik maktabiga borsangiz bo'ldi-da. Beshki kinishki bo'lib tarbiyalaydigan. Qani endi o'quvchilarimizni mu aloqa nomerlari bog'la bo'lsa avasi bo'ldi, a? Shaoyining ovozi quchurni anglaylik.
1: Bugun bu yashimni tuzma yollatib. Evet, benim çatıda.
0: Yekşen benim kıl tosulupdu ma. Sırtlağı çıkkanla çıktı. Belki maşin aydap çıkkanla çık. Maşin köp. Onda bu gandikin şunu tosulgandı. Bugünkü hava. Şıkılıp öyde oturduğu hava amazken. Çok kum ilgi. Belki cirağlağı bir. Mesela şu avızır digendek. Aştak mestağı bir imkani tanla bosa. Bugün cibomu şu yada bu atıdu. Ani shundaq shu nansan taraflarga, shu taraflarga o'tish imkoniyatlari bo'lsa, o'tib, cho'g'lab kelanglar mush avvalada. Anandan keyin tamoqlarni yeb bo'lgandan keyin bir odam menglar tubu qilib, agar uning qib imkoniyat bo'lmasa, uyda o'tmay chiqib, ishni oldilarda shu maylanglarni atroflarda cho'g'lab, shu atrofdagi bog'chilarga kirib aylansanglarmi, shunchalik bir yaxshi havo bo'pti-a. Ma havo nargiz o'tkazib o'tmaylik, qo'ldan berib qo'ymaylik. Axatjon ba.
2: Sonun zora kayıp aldığından yol kavri. Makut bir şehrinin yolu asosiyatları var. Nadirinde Karmay şehrine davay.
0: Oy.
2: Tümeyden adıdan uçurdaşlar diyen. Bir gün mestanı asıp bana tuttuk. Aşağıları başlamak lazım. Huzur sebep külümüzde koyduk. Bir gün Karmay şehrine davay kaçtık. Mayak mümkün tuttuk. Bu da çıkın bir derip. Aşta amlardan bir tutup çenmişti.
0: Bo'ldi bo'ldi ashyoga berib cho'klab kelanglar buda fursat bo'lganda. Voyocho yusan degan o'quvchimiz shu nansandiki masta qahvaxonasining mukofoti bormi men qiz do'stim deb boray degan tim deb. Yo'q, hozir tex jubuni amdi qildi. Bizga biz hozir mukofot deb programmamizni deyamaymiz. Siz jubug'i kiring a yusan. Jubug'i kirsangiz, ashyoda balki masta bir mukofotlar bo'lishi mumkin. Şirali toğra toğra toğra şındaq. Abletnin şüpenli kuşurunu köreyle.
3: Mekman kuşuyla yollar ravan.
0: Makul makul buldu. Patigül hanım.
4: Şimal de sakhanim. Hoş geldiniz. Memnun yaptıp anlatma istedik.
0: Buldu makul rahmet. Badam taksi yakandan uçur berib tu, yaka mehman xansini aldidan g'arbiy bekat qarab manganda mashin bir qadar ko'proq deydi, a? 6-chi kelin biz mana tushlik tamoqni yeb etib, balamni mashq qilib mandim, hozir 2-chi aylanmig'i chiqma, deb uchur yo'llagan ekan, yaxshi bo'pti. Abdurimkaga qilma. Buldu ma'qul. Gülenber, şu dağınca mesta kahve kalsın ki, ma Urumchidagi ki mesta kahve kalırının mu, ismini alıqı kırgızıp dağınları bağı. Şunun da birini tepip, şu isim boyunca yezine, peyince yezip, akıgı nanshan deplam koşup koysunuz, şu nanshandaki ornığı başlaydı. Ablikim ve can gəkılığa. Oy, vay, vay, mana hazır, əmdi gəkısınız buldu.
5: Zerada məşə qonqu dünyə doktorunuzu qaratmanğa yönəlmiş maşınlar təzəsənə.
0: Maqul. Qaraydıqan bolsaq yana uçurladın Abdurimkamın yeni uçur kəpdi. Hazır anlığa uçurumuz şu kənə. Buldu buldu maqul. Rəhmət yana uçurla bolsa davamlıq bəgəşman qaysılar anlıqçılar. Endi bu programımızni ishlatganlarning hammasi maktab do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan yaxshi Abdul Fuga Abdulri alayda talab qildi. Xinjiangdagi eng esil tamnizlash faoliyatida Ahmarvayt un yog' gurish ochiq suvlar

0: Yana Abdurim kaka qilgan.
1: Bir 100 getirdi 4 bozuru yön karayın. Kendi ekliyorum kandı ne kızdım. Yağın su yolu öyle. Bugün yolu yönden açık adı sıra karadı yollar üstü sıra var.
0: Koya kaya dediniz, koya suyu kız dediniz. Açıp reyni kalın yemeğe kaldım ha.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 katnaş sennet radyosu.

Mu yana maxsus etiş tukalları ba hem de programımızın çüşlük programımızın Fuku Abdullarını sizlere tavsiye kıldık. Şinjandaki en isil temizleş faaliyetimizde tavsiye kıldığın aşkanının birisi bolsa Ahmervayit un zavodida da işlep çıkarılgan Ahmervayit un, yağ, gürüş, açık suları bilen itilgen tamaklarını mihmallarının aldığı çıkarıp ulağı titip şünçelik çıraylık körken bezilişleri bilen mihmallarını uzdu atkan hem mihmallarının ayığı üzülmeyi atkan mihmallarım aşkanısı orni daven, fuliven aşu maşin toktutuş yer astı kriptidgan yedilam mihmallarım aşkanısı Şembek şembe damağa vaxtlarınla da hazırının özü de çıkıp tamak yap geleyle deysanla ya ki mihmallarınla bolsa mihmallarım aşkanısı başlığa isle. Onun başka yana muşu paliyetimizge katnaşkan yana bir orun bolsa Ürümçi şehri Şinhua Janubi yoli yani Janubi bakça Nangunyar darvazınınki sol tarpe geçilgan Xotan vasalgu kapları. Endi Xotan vasalgu kaplarınınki tamlarınımız lagi tavsiye kılımız muşu aşkanım okşaş tavsiye kılımız bütün Xotanınki yerlik tamakları ba yerlik tamları sizlagi şünçilik bir huzurlarını bəgüsi yıksınlağı titukusi kavap dəmsile göş kırdı dəmsile çamğurlağı mayıgınlı bolsa umu ba kunak aşları mı ba Demek ki Xotan'ın bütün yerlik tamakları ba berip tamaklarını iğiz deyip kesanla buludu. Eğer aşkanın özüge baranmaydı tamakını yetküspegen bolsa buyurt atıq deysanla 359-3-0-9 diyen numarı bile alaqılışanla 359-3-0-9 diyen numarı bile alaqılasanla buldu. Andi şu çüşlik tamakta yana da Könlü kavap kıtatkan dostlarımız bolsa, yerlik tamakla kıtatkan dostlarımız bolsa, udul basağına buldu. Xotan vasalgu kapları. Abdurrahman Somkçı, Kulcı, Tonoçı, Kutsu'da maşilla köp, köpken, tamakı mağdımdım, ucun, tukan kaylı, 20 saat buldu mu, bulmadı sizge? Kilişinizin, kitişiniz tez iş kılıp, utamısam mı dey size? Ablat Xotan taksi Xotan şehrinin işkincaylanma yolu ambulatoriyna aldıdaki kızıl çırakta maşilla vahşici xtap uçuru bəgənkən. Saydanın ki Saycin Daşoyunu aldıdaki yolla Muravan deydi o salam isimlik anlıqçımız. Yeni çoğu anlıqçıla qaysı yolladı ki itibat sizlə yollanı əkvalı qandayraq gən nəgi mandınla Немишланы қығаш аңлап атысыла, аңчы-мүнчі кеп қылып программымыз қатнышыңла.

Onda xosı biz yine davamlı kuşurlarla karaylı ya. Ma Van Yün'de mu anlıqılı bulduk ya. Ne mi ma radyonu ma Van Yün yiyordu mu radyo anlıqılı bulduk ya demek ki ma. Buldu. Abla da evetken maşınız A maşın nənin pəycəvisi demek ki ma. Şanxay'nın o deyme Şanxay'nın.

Yana uçurlarga karısak salam uçurumuzu tapşırıp aldık. Mavu arı hugunum taptık da. Makul mu evet koyayım şu Abdurrahman gang hazır anla vatamdu ya davalanışları bilen aldıraş bulu vatamdu. Şunda bu gamsı anlamay kaldı mı? Ama uçurunu körüp özü bir kağınıq bir oyluşu bir alaqılışa. Anan deyken am mukafatını, vasalgu kaplarını dəptiken siz. Ama onu kanda bəginim uxumudum cümü. Küçlük programda kanda bir vat kalıqdan haberim yok ya o mukafatınki.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şenjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radiosining qanunsizga amra programmasini anlayışınlarını qarşı alımız. Men Riya Seçi Dilraba Anıver. Qanunsizga amra programmasi Şenjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqa aptisi Siloşeting namaz qadamda anlatıldı. Programımızın Siloşeting aptisini anlayışınlarını qarşı alımız. Adalet dostlar, bugünkü qanunsizga amra programımızda tümendeki mazmunlarını oralaştırdık. Aval katna saxtısının abdumobullani kanun belgelimigi xilap toxtutuş kılmışı ve bu kılmışqa beyarıldığan caza toğırsırgı bayanlarını anlayımız. Programımızın davamında balanı mektepke apırıp ekilişte yeni katna şadiyi suyuz barsa qandaq bir taraf kılış gerek degen mazmunda sözlap berimiz. Bekar turgan şahsi avtomobilni başkalarının işletişiki berip turup, katna şadiyisi yüz berse avtomobil egisi cevapkarlıkını üstüge eliş kerek mu? Programımızın akırda bu aktı toxtalımız. Qaynamsı dostlar, deyik tınla, programımızga uğurlaştırılgan məzmunladı bolsan.

Avtomobilda kaşılı körülgendi beyperevallık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muhafık cayğı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaştıran.

Yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansi, 107.4 katna sanat radiosinin kanunsuz gemra programısı boyunca anlatış berdiq. Yaqtırıp anlıqınınlar köp rahmet. Programı riyasa etse, Dilraba Anıver. Qadalik dostlar, amdedik tınla, sizge rahmet etkin bar programısı bolsan.

0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bir işinizden ötken şu hikayelerini sözlep
1: markalık sakal algıç.

dünya müsabaqa meydanına atlanışqa yetekledi. O mındaq dedi, müsabaqa talabı yuqur emas. Biz başqalardan teximi tırsaqla, andın maharet olimpik müsabaqısı sahnesine dövletke şerep keltirəleyimiz. 20 yıl asasi katlamdaki kəsbi marıbının birinci sebede çoğunqur yıldız tartıp, adetki texnik işçidin kəsb boyca ən aldın qatar turduğun maharet avangardığı aylanışıqca. Yana həmi yerini şagırtları qaplıqan kəsbi marıb danlıq ustusu bolğıca, onun salahiyeti üzlüksiz özgərgən bolsumu. Lekin Wangjin muallimning texmi mukammal bo'lishga intilish, mahorat orqali vatanga javob qaytarishdan iborat asl maqsadi boshdan oxiri burunqidagi qizg'in bo'ldi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini öğünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

yaxşılıq orbitisini aylınıp taraqqi qıldığan bu güzel hayatta köprek yaxşılıq qılıp köprek minnettar bolaylı. Parlap durğan quyaşqa, jılmayıp durğan yıldızlarga, sehi tabiatka ve bizge behisap ajrını beğişlığan mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun ba.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызда. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgüce şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, Dəl Gül Qunçılar programısıdır.

0: bu programını Türk Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Bir tonna kağız yasaş üçün oya tutup darak kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amakta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, keşti çırağını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir herkitimiz baylıqını xoğurtudu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıhtardaki bulğun işini payda kılıdı. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bombağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişiladın bolaylı.

0: ailede tamak etişte materyalni ihtiyacımız boyunca setivilişimiz gerek. Her bir vaxt tamak ve korma asan kolgu kemmigen. Açlıkını ticep, ısrapçılıkı karıştırıp, ticeşlik buluş adetini yetildirip, tamakını aşırıp koymaslık hareketini özümüzden başlayalı. İktisatçıl, ticeşlik buluştak küçük hareketlerden başlap kol silip, açlıkını kadirleşini hakiki işe aşırayalı.
1: Хош, онун башка, Веймейчи Азизи, Бадам такси катарлык досторумуз программабызды давамлык яктырып аңлап атып, рахмат. Чоңбаунун учурууга карасак, Бейжин жолу тараптарда автомобилдер көбүрөк деген учур экен, а? Аделин учурун аңлап айтайлы.
2: Реакетти яктымсыз жол көрөмүз. Кунсен жемперден сүзөт болмаган эмес. Туруплан калдык, жарым саат болду. Эмне дейлимиз?
1: Тослуш бакен, а? Болду, рахмат.
3: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın kilidun.

Ürümçide hava uçuk temperatura 18'den 30 Celsius gradus gıcı. Altay'da hava uçuk temperatura 14'den 30 Celsius gradus gıcı. Çöçek'te hava uçuk temperatura 14'den 32 Celsius gradus gıcı. Gülcide hava bulutuk bulup kiyin içilidu temperatura 15'den 34 Celsius gradus gıcı. Bu ortalada hava uçuk temperatura 15'den 30 Celsius gradus gıcı. Karmay'da hava uçuk temperatura 19'den 31 Celsius gradus gıcı. Köydönde hava uçuk temperatura 14'ten 32 Celsius gradus gıcı. Şihanzide hava uçuk temperatura 13'ten 33 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava uçuk bulup kiyin bulutlandı temperatura 16'den 33 Celsius gradus gıcı. Kumulda hava uçuk temperatura 13'ten 32 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava uçuk bulup kiyin bulutlandı temperatura 23'ten 36 Celsius gradus gıcı. Korlada hava uçuk temperatura 19'dan 32 Celsius gradus gıcı. Aksu'da hava bulutluk temperatura 16'dan 28 Celsius gradus gıcı. Atış'ta ötkünç yağmur yağdı temperatura 15'dan 27 Celsius gradus gıcı. Kaşkar'da ötkünç yağmur yağdı temperatura 16'dan 29 Celsius gradus gıcı. Xotan'da hava uçuk bulup kiyin bulutlandı temperatura 17'dan 29 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuk temperatura 18'den 30 Celsius gradus gıcı buludu, 3 bal şarkı canıp şamalı çıkıdı. Hava rayıdın məlumat anlattık.

Hoş geldiniz dostlarımın katlaş liniyası programımızda başlıyorduk. Radyo aldırdık barlık anlıkçı dostlarını programımız katlaşıqa teklif kılımız. Hazırda başlayıp programımız katlaşıp kızgın keyfiyatta canlı kuşurlarını verip programımız katlaşıqa isle. Hoş dostlar, bizim veyşin numarımız XG1074 FM, yine Şincang 1074. Dostlarımız koşmakalı koşuyla koşuyor Allah, devamlı canlı kuşurlarını verip programımız katlaşıqa isle. Canlı kuşurlarını verip programımız katlaşıqa isle dostlarımız.

Қашқан ұндасы достарының ұшырлары қарапақай ләң ұрғын достарымыз мұна ұшырларының берішілі башлап кетіп тұ, ұшырлар қарапасақ мұна, Үсен жандың башлазақ, нән сәндіке қақва қандың кіріп өпсізді ә, деп. Ә, шында олды, бейвасты көртішіне көдіңлі ма достарымыз, нән сәндіке ені мұшы мәсі тақ, нән сән қақва қандыстыке бейвасты көртішіне достар. Yine uçurlar karsak çoğun maşından şopre edigen dostumuz Adılca ölküyüyle başlanış noktası 103. ölküyüyle başlanış noktası ravan da uçur yollap da bir kaderlik de katkı maşına ergeysiz Nakşılar şok şok müzikler birbirden şok şok şaş şaş bana iş kılıp çınfın yolu ravan dedi Adılcan rahmet Muyasarının uçuru işi yönden çıkıp bir şey daha çok kez maşınla intihayı köpleken tozluş yok Adılcan da uçuru yollaptır Ahmet. İzip kamuğansız Adılcan, iş kaçan şembek şembe, çüştenken programı çıkmayı tozlayıp Emercan, bu şuna çıkıp atkılı hele uzun bol de, nimde akıldıgan siz deyim. Badam taksimi bunu radyonu anlayıp tanışıp oturup da yerken de bunu da bekar uçuru Allah'a köp rahmet dostlarımız. Yine uçurlar karap baksak, ablikim canının bir uçuru bak, Adılca yakışı mısınız? Şi ve yukhan yamalık tonul trapten çıkıp çiğim aşan kekçe yolla ravanken de uçuru yollaptı. Yolla ravan, cep kıranın tayini yok, etkenin ayak üç kızı alı çıkıp koygan petiye maşinam hazır gıçımda. Udara kıra çıkmadı. Ay ma iş, etkenin ayak üç kızı alı çıkam da. Onun başka ne? Üç jigit, üç bu aylağım çıkıp boğandı bu akçı maşınağınızda. An, dadısın ayaz kamlaşmaydı. Yine dağımlı kütür birim mağın amdım da. Kayfiyatını yakışı kıpmansanız, hoş al, görüyorsunuz, tatip kilo da aşkı kıradı kendin, hoş mu? Kanda deydem size, kanda deydem. Ha şunda olsa yine uçurlağı dağımlı karayımız. Kege uçurlağıdan şunda o karsak. Mikrayla bir uçur. Mikrayla uçur. Adılca yakışımsız yol uçuru. Sen şahınız terep. Tın yetinci otur karabın kanda tenişlik yolu. Maşınla köyüp de uçur yollaptı. Rahmet. Ayrıca.

0: şunda seni fıçırla kırıcak Savi dedi. Hala o adılcaka yakışımı çırvı yiyen terap yollara van. Tep uçuruldu. Rahmet Bey'e uçurumuzda bilim al uçar kuş dedi.
1: Adılcan kanı havalı yaksınma. Kızıl takılın cuma yolu serimiz çoğunçalı ulan. Sayılı uçurgan bilek müşahitmen karab mangandı. Peh eğer tuta çıkıdıma.
0: Oldu makul rahmet. Ruzcan.
2: Kalan bir mün yetiştik Adılcan kanı yaksınma kanı havalı. Ağabeyi Rabbettiğimizden şükür havalı köyden. Salat edenliğin şükürlüğü bir yakıştıralık birinci kısa kıskadım ızgarı versen kısa mizriyatın olarak geldim koşun istiyorlar alınken.
0: Oy rahmet.
2: Her vakit anladığımız bir ne yetmiştiyet rahmet.
0: Rahmet rahmet bir vasıtı görüştün özür dilinip de aman Ruzcan rahmet köyün özge. Adılca yakışı mı siz obdan tutunuz mu mücazınız yakışı mı salamet mi de püçür illap da Adılcan. Anın kendin Rukiyan'ı uçuru. Ben kayıca ben nimin tin nimin de çeyim o. Yıçanlı sıcı dırırçan deydi. Rahmet. Bana kündülük adeti gaylandırıp da radyo anlaştı. Rahmet. Kargay kız deydi. Keyfiyatınız yakışı bozsa maymunun müzikisi bilen keledikken siz. Rilvaldo Adılcan. Şimdi uçurlardır. Şu çıkı o yolları maşallah köp de uçur yollaptı. Rahmet bege uçur ozga. Yeni uçurlardır. Şimdi o karab baksak. Bayattın nensen de yürüyüktünüz Adılcan. Hele iştikinip kepsiz o. Canım bakızaldı ki yolla ravanken cuma deydi. Şu an şu mesdağı verip ne? Bir vasit göz düşünü kıyla ütüp udul yenip mini radyo aldık gelip silah için yine devamlı hizmeti bulduk. Yine uçurlağa karsak Adılcan nensenin kilo aldınız mı? Çünkü nekmeyden takı dışında yakışı oldu. Boğsa şıpın hava karap koyunla inkeslağa. Şunun karap onu bunun hiç karımgında kes kıldı. Buldu. Karap kıyayla buldu. Yeni uçurlarını şunda o yanılı ütüp bunda okarsak Pati Gül'ün uçuru. Japa Çektan'la hoş geldiniz de. Rahmet sizge. Künlüm'ün uçuru.
3: Salam bir mün yetiştir. Ben mamanga yolla Begrava ne?
0: Siz kayısı yoldu mangan siz. Çığır yoldu mu? Çimen zarlıktı mı? Bir uçur bir ütüm.
4: Bir 107.4 Katna Senet Radyosu.

Taylan balısı merkelem de. Taylan balısı da. Yüzüp kaldım bu nakşı çöktü. Merkeler oynan balısı da. Kızık. Kızık yakılığa nakşı çöktü. Yine uçurlar şuna yığılıp karsa kuruluş yolu ravan dedi o rahmet. Patti Gül Hanım'ın uçuru yolu uçuru beğenmeyen bilen ben. Emi programını şuna yoktırıp anlayma cumu dep. Patti Gül demiş uçuru yollaptı rahmet. Yeni uçurlarını yana kalmış anlavatımız biz dedi. Nongminde baba ama ne programımız ne. Şıkkaş yana zarlıktı durup anlayıp dur rahmet. Onda olsa dostlarımız programımız nait yakşı başlanıp bana ya nait yakşı devam etti. Devamlık yakşı mezmolarımız özür Allah'a. Allah'a batkırınlar. Şincan Radyo Televizyon Stansı 107.4 Katnaş Sen Et Radyosu.

Hoş geldiniz dostlar. Programımızda bir şey dedi. Şimdi katnaşık dair sual cevaplarını uğurlaştırdık. Bu mu yol yürüyüş sepranladı sizlerge yakışı eskatıdığın bilimle anlaşmanga isle. Motorluk katnaş vasıtasını yol yürüyüp aldırdık motorluk katnaş vasıtasını kandak yandap ötüş gerek. Ölçemlik bir hatır yandap ötüşünün usulü. Hem de hazır kündülük durmuşumuzda özümüzden his duygusu karaplama yandap çıkıdığa şoförle az emez. Şimdi bazı çağda buludu, bazı çağda hatarlık akıvet kep çıkışı mümkün. Şuna motorluk katnaş vasıtası yol yürüyüp aldırdık motorluk katnaş vasıtasını yandap ötmek için olan çağda aldı bilen çokum sol kıpırlış signal çırgını yıkıp itiş gerek. Bunu bilimiz o. Yırağını yurtuş çırgı bilen yıkını yurtuş çırgını almıştırıp yıkış ya ki signal veriş gerek. Bu anda aldırdık maşanın nispet edin. Hani yol otursadaki yol sızıkı bulmağın ya ki bir yolun işte bir motorlu katnaş vasıtası yolu da boğan yolda. Arkadaki optimobil aldı da yeterlik bir hatar arlık bağlıkını muayyalleştirgen deyken. Aldırdaki yolda bir hatar yeterlik arlık bağlıkını muayyalleştirgen deyken andın aldırdaki optimobilinin sol tarafı da yandap ötüş gerek. Bunu hem de Nazire İntan Begen çağdım uşuna yasınlarını ürgünümüz dostlar. Hem de bunun sel karmıgan bu sanlıyken ümitte tüvenlikimiz bunu sözle pedim. Keçide yol yürgende avtomobilin süratini qandaq kontrol qilish kerak. Keçide yol yürgende avtomobilin süratini kontrol qilish bir xatar yürüyüşge nisbeten intayin muhim. Çünkü keçide avtomobilin çoğun çırıqını yandırgan taqdirdimi köygülü buluduğun arlıq kündüzdeki qırgan çağda köp qısqı buludu. Xatar yolluqında şopırının inkasıga ve bir taraf qilişiga qaldırılgan vaqt nisbeten qısqa. Şuna keçide yol yürgende avtomobilin süratini muvafiq astıltıp avtomobilini turmuzlap toxtatalaydigan arlıqnın çoğun çırağının yurtuş dairesi içeri buluşu kapalı kılış gerek. Hem de xatarlık ahvalıga vaxtı da takabıl turuş gerek. Keçiri yolu yürgende arlıqının aldıdaki optimobili bile yandap ötüşkü buluduğun bombaydı kalıqını hüküm kılış tespo kışka. Aldı tarafta optimobil barlıqını baykağanda optimobilden sonra ötünü yakış kontrol kılıp aldıdaki optimobili bile boğa arlıqını çoğarak saklap imkan kadar yandap ötmesi gerek. Hoş dostlar, devamlı dostlarımız bu şu uçurlardan paydalanan kaçmağınızla yeni kardeşlik değer sualınla, mesletinle ve soru kaçmağınla ve işin numarımız XC1074 FM hem Allah'ın o yolları bir hatar, hoşallık dolsun, uçurunla sağlayımız.

0: Başka kadarlık dostlar programımız tanış oldu. Allah vatkan Allah bir yüz yetti. Tört katnaş sen et radyosunun. Yollarımızda biz emrahımız katnaş liniyesi programımızda tanış oldu. Dostlar devamlı dostlarımız uçurumlarını belgeş. Otağı isle ve işin numarımız XC1074 FM. KK uçurlarda yetkisi yüteyli. Öz halapendinin uçuru cılan aldı. Çoğumuza karabmanga yönlüştü. Optimobline'dan köp. Yöcünge yollarım koşulayın ya da ben gelip gelip deydi bana Abdurimka.
1: Buraya ziyaret edip oldu diyorum Kavri. Can suyu yolu, aydırın yolundan. Alçalına aldı karapmağını maçını çek götüre kapat atışın.
0: Oldu, Hüseyin Can'dan bura uçuru bak ya. He, mavo. İlandaki okuyla, okuyla ya Hüseyin Can.
2: Xushal kayfiyat ilkida safarga otlaning. Biz har vaqt sizga hamroh. 107.4 qatnash san'at radiosi.
0: Xo'sh, endi bo'lsa, do'stlarning uchurlaridan qarasak özümde tamashibinga riyasetçilerin artistlerine okuştum ben demiş ki demem siz artistler mi öyle nakşe ise arkada yeni birisi usul oynasa yeni birisi çıkıp itot oynasa yeni birisi müzik çalsa benim şuna sahnede almışıp durdu riyasetçiler mi birinin arkasından birisi almışıp durdu programda biz bu olsak etkendin keşke şu tamashibinla orunda radyonu ölçürmeyi keşke anlayamayız doğru mu? Depişiriyorlardı doğru ne ayeti yakışı teklif sizce sen can rahmet sizge. Abdu Abbendi, Prizyatı 4 yolu uçuruyor. Canıbı bakçının aldığı ki yol boğa mı gidip boğa? Buraya kıç gitmedi o yol boğa. Ya itib etmedi, özge itib etmedi. Baş boğa o yol. Canıbı bakçının aldı da. Yol uçuruyor. Garbi çoğun körüğünün üstüde maşallahın dağın köpteydi. Yaşlı yolu devir meydanına az kalan. Ya da bir maşına, bir maşına motodun birini sokuyup ki. Katnasakçısı, doktor maşinesi var. Katnasakçısı var. Şu yerde maşin çıktı Ali Can. Üçür yolla koydu. Rahmet. Ali Can. Siz yaşlı yolu devir meydanda. Bolu da pek avuçur olsun ki rahmet de. O Adıl Can ne seni ki cibo tükü mü de üçür yolla koydu. Cibo tükü de yaptı Rahman ka. Cibo tükü de. Siz mi körüp siz de Mesta Kafi'nin cibosunu. Abla da benden uçuru Vincent Şilu yolla araban da uçuru yollaptı. Ha rahmet.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmalı.
1: Şu buna. Mandık
0: hemsek.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in otoyunlukini bir içip ver ha? Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın.
5: Nimdigen çıraylı.
0: Balam! Balam! Gözüm açı!
1: Gel kısa olacağım!
0: Ayak mısın? Balam!
1: Gel kısa olacağım! Kutkuzun lan!
0: Kutkuzun lan!
6: Ata analar vaqtdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşmən.
7: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
8: Qadirli dostlar, programımız davam etdi. Davamlı uçurularını yenilab bəgizlər və işin nömrümüz 2074 FM Şincan 1074 davamlı uçurularını yollagaş ultaq izlədə sonuz. Dostlar uçurlarına qara baxaylı. Pendeleşip tuzgeç Allah'tımız deydi o özhal. Çeşer aylık atarsak çoğun atırdı. Dün tutabızak manga yolunuşta optomobilla intayın köpte püçürüyorlattı. Rahmet. Yine püçürladın. Yerken yambu sot sarıyını aldıdın. Şarık taraf karabımayın işte. Maşallah bir kadar köp azırak dostluşba deydi. Rahmet. Yine püçürladın. Yaz canı püçürü. Beycim oturuyordu. Da ertelik musabık üçün. Bir neyse yazgıl turup diken şu sebeplik yolla tosluş bacım o desti deydi ha. Yazıncanın uçuru CC malının keyni taraf tosulup gitti deydi ha. Gülbahar'ın uçuru Hotten Cenk'ı mektepnin aldığı yol remont kılış sebebidin. Maşallah köp şu sebepten başka yolunu da alamayalar deydi. Gülbahar rahmetli.

0: Ömer diye efendi deydi o. Yingbingli koşliğine de herhalde buludu yaman ama hastaydı. Şunlar sana avazla fıçırladın mı o anla bakayla fıçır koş.
1: Yolu süre, kime efendim nasıl yok, karmak götürüm. Kör gidin, mencan karamakan maçın çöp. Yolu süre, cinke efendinin etrafı yolu hasta hastalar olan kendimi.
0: Oldu fıçır koş. Vasal onun mukafat tağımlardan yap kettiniz mi? Kandak oldu. Yeni fıçırlığa dağımlı karsak, veli efendim fıçırı vaki.
2: Yürüyüş yapını tut, yol sıra, abice abını, sanlı kıyafetçi, yaşımı yaşlı vatancı.
0: Rahmet, yaşı rahmet sizge.
2: Hüda'nın oldu, Zeynca Minden'in oldu, Miran Şevçin'in oldu, hoş günler olun. Sıkıntı değil, işte sağ abinin zikat getirdi, abice abını, değil.
0: Rahmet vereceği değil.
3: Yaşım seyretti, mavi makinalı olan programını kaçanlıkını takıp bile.
0: Her günü saat 12'de 13 kişi. Becim vakti 12'de 13 kişi. Metlinin uçuru Ürümçü Kegen Sayıbağçı'da Sayıbağ rayonunda hazır. Evet, davancın trafik çıktı. Kıyarda erzen var alayımız. Davancının maşınları nereden bana dostlar bir uçur biri yutun Allah. Bunu da uçur sakla bakayla. Uçurların yanını yutup karırsak Adılcan'ın uçuru Mingju yolu Çınfın Nallu. Herkes yollar avan kendiydi o. Nissan 4S dükkün tereptin çoğun mızağımın kaynıştım ama başlığa kep cık tosluşpa deydi o. İmşenşin kaşkadın yolu kavru şifa şiki terep yolla lıkkıdı maşın azırak tosluşpa deydi o. İmamcan Vuchilingu deydi o maşınamının. Kiçik tempanın toktu geptik ya Ürümçi Vokzal Şimali Meydan'da. Tok kaçılaş punktu da ki maşınını tok kaçılaş punktu da. Maşını utaldıranmaya kaldım bir yardım kalan mı olsanlı mı şey tereptik dostlar de şuraya yıllaptı yardım sorup duymam can. Ürümçü Vokzal Şimali Meydan Beygon Çanlı kaysınla ba şu etrafı gitip atkan. Men de sanlı bir uçurunlu telefon numaralını yolu sanlı İmam Can'ı yollap bir eyle. Birden uçur gitmeyelim ha İmam Can.
1: Davan Can'ın maşinite Şicay Örmünçü kaysırdım. Şicay Örmünçü aldı bir kişiye canlandı. Şicay Örmünçü adrafı basa balıydım.
0: Çiğcan yanına aldırdı bana da ki davancığa. Lantiye arçını aldırdı ki yolu rava. Lantiye yiçini aldırdı maşallah. Köp töpüçür yıllattı rahmet. Şer koş.
1: Adılcan vatal koz. Çoğuktan kalkan bağırıyorum. Dolarım bile. İki yaşını konak eşini mükafat kılıp verdi ya. Ulan mükafat kılıp verdi. Ben hizli olup Sınlam yok kegil olan da Adılcan. Ula kollukan ki ben mi kollak? Sonu kavupi. Göz kırdı. Lan sonlardan buyurup. Yes, ben mi bir ay sözünde kırak ıstımal kılıp. Ulanı kollak geldim. Bana bir yeme uçakken. Adılcan. Boptu mu ya?
0: Boptu. Nemini verdi dediniz mukapatka? Mukapatka ağınınızın tepsili deprana nemini verdi mukapatka? Hoş erzat bulos. Halık yolu körü ki üstüde, nemi yolun üstüde tosluşpa, maşın köp deydi rahmet.
2: Yakşım size, bir minat işler alca yakşım o.
0: Yakşım o.
2: Maşurda, maş yakışında tırkım o. Savaşın ko, sampan ko. Maşörekim çizim mamadu, sörekim bakım del.
0: Bulu da Mehmetcan taksi.
4: Kalan mermetli garibi yakşım söz. Canlık sonunda hazır, 20 don maşin maşin.
0: Bulu da rahmet. Hoş yine uçurladın. Prizeti tört yolu uçurdu. Çıngdu Huayan, Hışın Huayan aldı yollara var neydi o? Mehmutcan.
5: Prizeti tört yolu kavra abicam. Sağlamlık yolu hoş istiravan.
0: Çiçan yanında mı oldu? Da kurban canı bayağı kuşur ha. Adıl da sana al koş yolun işte. Ravan davancın maşinsi. Çiçan yanında mı oldu? Gengo balanı uçur. Rahmet. Hoş yine uçurladın.
1: Mukafatka konak açıdan iki kişilik, Lermandur iki kişilik. İki göz kırdı, mısın ses kıstı, mısın ki fırsın kalmayı temiz. Mesela konak açı, konak açı yak işçi Lerman. Bana tanısak boz gel, ben iki konak açını tanıladım. Sonra yapakaydı. Yama o şey o konak açı mı?

0: хата билип алдымбы я аштак таллык уздумбу сизди? Биз мукапатта мен бир сүрөштү кылай. Ички кишилик деген ички лагман, ички кирде, көч кирде, ички кунак киши. Ички кишилик тамак деген. Асыл тогрусуда şu sizge ichki kişilik lağman ichki tal göşkirde ichki qaça qonaq qışı beriş kerek. Ya sizge bunu tallan depti de. Bu da qağında. Qağında deyişeyli he. Hoş, nosa yine uçurlar qarap qaylı. Sıpinglu bir binanın üstüge ot ketipti. Diqqat qıpman Allah dep. Deydi ha. Adiljan Oğçürü. Cengkang yolu. Her kaysı yolla arabandaydı o. İmam Ömer.
1: Selam bir diye tutuyor. Yolu sure. Hazır köyüşümlerinden aldırdım. Mene dışı puan sağlığını aldığa dışarı tutuyordum. Alda geldim. Maşayı yakın bekliyordum. Çok çok başlı.
0: Bulu da bege uçurunuzga köp rahmet he.
1: Bunda Ömerken, Adiljan'da Ömerken açışınınca pırfın talep demiz.
0: Buldu, makul bulduk. Ben de kosa kubam dedim. Yakşam bir akşam iki gün besim bilen ben öyle düşen bir günü var mı? Buldu.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlı olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlar, anlayışlar, yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemrah. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır aldı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bir 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu şehir yollarda. Turmuş ve hizmette siz için baştan-axırı illik mülazimet kıladı. Sefer ceryanı da sizge ızçıl sırdaş hemra boludu. Meyli turmuş ritmini koğuluşu vatkan bulun, ya ki sürat ip getken hoşallıkla huzurunu sürü vatkan bulun, 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz bilen birlikte tırışıp algı ilgirleydi.

0: Mahmut yolları var.
1: Bolda rahmet aydın keşlerde ne bu şöyle?
0: Ben de Allah Allah adıca bulunca yaksıma çıkmam.
1: Yakşı yakşı rahmet.
0: Hayırlı kudu yuluktur besem. Deryavu kızıl çırak. Kay çılmıştın kece vakitte. Şeyli belem. Yollar havan çıklarımızda.
1: Bolda aydın keşlerde belge uçurunuz yine devamlı uçur bir an cuma. Toktap kalmışsın. Ümit ne uçur?
2: Yaş patın numeyle gava. Es patın nun inkine çakta kalı kalmıştı bu hotel.
1: Hey Ümit hey. Es patın nun tonkün çakta ben bir ayağınızın tonkün çakıp koymayacağım. Ben sizin ayağınızı eski demek istemez.
0: Adı zemma da onunla kalı kalıra. Mavo, kumkende aylanmadan ve sayılık şer sayıldım mavo. İkiye görüp geldim mayolar alın güne.
1: He, bunu da Abdurrahman kan biz var sözler veren Allah adımız değil. Rahmet. O şimdi uçurların şunda yanılı yutumda o karısak kege uçurların. Bak yeni avat yolu. Şikilam tarap deşet uslu kütü deydi o rahmet. Sisi molunun aldı tarap da maşallah köpke deydi o. Abletka.
3: Salam Abdurrahman.
1: Abletka yakşı mı?
3: Salam durumun yakışıklı.
1: Yakşı rahmet. He salamınızı kabul kıldık. Yine uçurlar şimdi o karısak bir meslehet vati, beşinci başlangıçtın. Üçüncü körükke karap manga yönünüşte tört yürüyüş yolu ba. On taraftaki birinci, si üçüncü körükke ergili dığın, utturduk ise udulmağı dığın. Sol taraftaki bir liniye, Longchang koçsağı ergili mağı dığın. Kızıl çırakka 5-6 metre kalganda arka buruluş eğizden bir sıva. Mümkün bolsa arka buruluş eğizini 5-10 metre aldığa sürpegen bolsa. Yine birisi sol tereptiki ikinci liniyeni udulem solgumanlı kıp koygan bolsa. Onda kıp koysa doktor khanını aldı bek tosulup gitem ki Abdu Appendi. Allah'u başı buraydı gayen o. Bunu depa kılayım de. Durak burayla demek çıkarsız. Ama o ikincisini mi solgayam udul kıp koysak mı? Udulmağdığın maşınına təsir oldu solğumağdığı Allah tur bilip. Ama onu solğumağdığı Allah mağdı digen tağdırdı mı? Longchang koçsağı besinme işip gitti de. Çünkü köyürükünün tört koçayı kız bilen doktorhanının tört koçayı kız kız kalam. Ya bek tozulduğa yol belge. Bazı da bilirsiniz tört koç çekiliş gitti de köyürükten çıkken de maşınla doğrusu o gitti teşip. Ooo ma hazırkı laya şunun da ölçemlik laya. Emdat, yavda kılığan oranınızın inkasını biz de etkisip koyalım, he? Hoş. Mahmut Cependi.
4: Keşke bana durman yapmıştı. Aklı bir yol kadarı. Bazı benzi yatırım altı taraf sendilerinin. Çavuyla altı tarafının iki sayıları var taraf. Keşke şey yapalım tepki ya.
1: Rahmet, şimfonu uçarı.
2: Salam, durman yapmıştı. Salam abicim.
1: Hmm, yaşamışsınız.
2: Divanın aldığım durum şu. Vokzalım kazım yollarsın çizgi lava ne garip etmelim mi?
1: Buldu rahmet. Ümit ne uçuru?
2: Ben de bir meşe abi zaten anlaşılaysa anlaşılaysa şunda velen bir hotte barat var diye nasına.
1: He.
2: Oluk bir anlık etme dok.
1: He şunda demek için mi? Ben de hem de ayağını verip konkuyun çakımsın da ben sırap gettim Ümitcan. hoş yine uçurlarını şunda yanılı ütümünde karsak sevi devamlık membada uçuruyor lapto. Buldu rahmet.
5: Oyun yatırı çöp gözüde yol kavri. Aygırın yolu, Yankan'da yolu yıkılsın. Kıştanın garip yolu yıkılsın. Ayet dost doktor hanına aldı kendin yolları var.
1: Bolu da. Bege uçurunuzga köp rahmet. Yeni uçurların üstünde oyun ile ütüp karsak kege uçurların. Cengoludun mavu. Cengin de adam yanıştı maşılla bekköp. Sizge bir gap batı edip nur çölüğün koy yazına. Meslet var mı? Yazına. Huangkı yolu koşulun ya da dehşet rava. Dip uçur yıllap da rahmet sizge. Bega uçur onuzga. Hazırına uzda dostlar ama Beijing otur yolu. Birinci oranı çıkıp da cuma. Maşallah bek köpke oho. Saatlik sürat 10 fitin yolunun sürekli deydi o. Beijing cunglu. Maşallah en tayin köpke cuma. Onda olsa yine uçurlağa karaylı. Almasının uçuru Adılcan Yenenlu Dabızağ Mangayın Maşallah köpke deydi o ha? Rahmet. Yine uçurlar kara bakaylı. Oho Nur Cölenho deydi o. Ayalım tuyuksuz uçur yazıp durmağın adı. Uçurunun mezmunu mundak ki. Cinim Tırın uçur kepti. Cenim, bugün tanışkınımızga deli 8 yıl boğan könülke. Dep uçur yazıptı ki, şuna oğlan Nur'nun jürgü kartlı kıpkı kandak değilsiz. Depti ki, bir işki kaltayak kepki ütüptü de 11 sekundlık. Dep şuna oğlan, kandak bilip aldınız dizi. Bilip almadım ben bilettim depti ki. Şunu oğlan ne bop demse esta degen gibini eve atıp ayalım muşiye de gepni üzdeneyim demekçi de o. Şunu nim demekçi şu tonuşkunum 8 yıl oğan kün. Ha bana bir neyse ip be şu künde esleyli. Azırak kümül kıl, azırak pul kışla. Etken ne yak pul tep kışla pişki yancıgın lıkkıda up gettik can. Kışlaydı gayen tapanmayı batısı. Pulların yancığın üstüp gitip vardı o. Onun da bana bir kaşlayıp bir aşık günlü bir kaydı esleyle demekçe. 8 yıl oğandı kim bir örmetini kıp koy. Tunuşkunum ne demekçe. Sizin hazır vakitini 8 yıl burun muş günge tın akep koysa. Siz yine devamlık muşu ayazırk ayağınızı bilen tanışıp münasibetinlerini terakki kıldıramdınız ya ki tık kıldırmamdınız. Çürgünüzü kepli kıpkın en nuru. Saklayınız uçurunuz ne?
6: Görün cennet yok, yok hayrı. Ahmet Çayyoli, Hoşçayyoli, Ravan, tamam.
1: Bunu da rahmet, yine uçurlarda anlayınız.
7: Ben bir de ama hoşçumuz var, şu kendi bir yaptı, kıldıran yani kendi sürüklerinin yanına hep vuracak.
1: Buldu. Hoş inkas niyet güzeli biz. Şavuşumun nalı koşulun yeri veşi. Böp gitip tut gen nimni. Veşi ravan mu? Veşi tosuluş mu adılacağını uçur bir uyutan. İşte bak köyrükünün osti koşulun yeri asas cihette yolla ravan deydi Abdu. Buldu da Şinfu ne uçuru?
8: Ön bir vakit aldın. Ön stolumdan çıkıp beni ona uçtun. Ön stolumdan çıkıp beni ona uçtun.
1: Rahmet.
8: Ya Hamzakam elim gel bir kuşalık bakarım. Ne toplumcan o aşık atıken bravına. Bu da toplumcan o aşık iken. Pravanda pişimur kağına oturuşak boğan. Ben pravanla numara o aşık numara top. Ama toluk toluk olma piyanlı çıkıp karan adıcası. Rast kuşallık şükürken bu.
1: Rast kuşallık şükür.
8: Mübarekler koyayım ha torti bize de pravanda.
1: Ya anda sizden numara tat kuzga eden mukapat yok. Pravını almıştırsanız mı 6 yılın şunu aşık numara tat kuzga etkildiğiniz için. 10 yıllık hop çıkıdığan prava yine devamlı 6 yıllık hop çıkıdığı kadar. Aşı mı cezası? Şunun uçuşluk bu numar devirliği paraktiki mezgildi numar 9 numar tatkız popsuz. Siz gibi bir daha mukapat yok. yine uçurlağa karaylı. Bu işte kandak sahula dep nur ayalığı yeni yazıptı ki ayalı kopup bir ömür beni süyüş. Маңы садық болуш, маңы күйініш, мені асыраш жазасы бәсем, қандақ бұла сізге. Депті. Деп болып, яқ, о, мүкапаткен ойлап бақсам. Депті кен, шо, қоттан сіз бика қапсыз, әді, әмен бикачы ашта деп, ұрышып кеткіл тас қапты. Ұрышып кеткіл тас қапты. Hoş yine uçurluğa karsak. Vay dep kapsız. Devamlık, devamlaştırma ayalım bakalım. Bilen münasibetim ne? 8 yıl burun vakit apırıp koysun mu? Devamlık, devamlaştırma. Manda bilen kutunu neden tapkılı oldu? Kaç deşidek kutun emesin bu bana? Hoş izdep izdep ikinden çıkıp kalan kaç deşidek kutun bu? Yaxşı. Onda bu

0: Şinmin yolu tosluş iki yerdeydi. Açık yazı 4. kent, 5. kent yolları havandaydı Abdükerim Efendi. Buludur Ahmet. Ben toy kıgılı 11 yıl oldu. Hazır vakitini keynige yandıysa 11 yıl ben aldırdık vaktimi apırıp koysa ben herkes doğumlaştım ay. Şu yedilem yokup gittim. Dep uçur yollaptı güzel nur kız. Erlerden sonra kandım. Ay Allah o hazır oylusan da şu kalsın biz erler hele itiraf kılımız lakin. Erlerlik kan indigen bir nesi bağır aldı. Minnet bağırlıkı itiraf kılıp çoğum da. Azırak acırıba deyip oylayımız. Ama ay Allah asas sen de şu vakitini şu beşirik vakit sürse asas sen tallamayı silah koysunlar. Asas sen tallamayı tanla asas sen tunuş muğam mutlu şu caydılar tükü tutunla mı nasıl? hoş yine uçurlağı dağımlı karaylı he. Gege uçurladın.
1: Onda kumar bir mükafat verin abi. Bizi de turvatken abi. Onda kumar bir mükafat verin abi.
0: Ya onda dep turvatman buldu. Hoş onda olsa yine uçurlağını şunda o yanılı tıkarsak. Çavuşu zıgırın intihanı tügep yolla biz bu kira yaman emez. Deydi o şirinin uçuru. Bunu da bege uçur olsun.
2: 11 yıl. Ben kalk adıcan işte toy kılıçın burun kağıltı bir kayıtlı zıgan bulsanla demek ki olsun.
0: Ne?
2: Başka da kıp alasın zıgan. Başka da çift çizgi kuryeye toy kılatsın. Bilsin. Kendine çiçekti de. Buna makıran fiyalım kokuluttu mu kata mı?
0: Hey, kol uçup gettik de beri birden. Hem de amal yok de vaktini yanında oğlanmaydı. Allah bırak kol uçup gettik.
1: Benim cesketi tadıcıya kadar kalan yakışıyor. Müşerkan hayırlık dostu kesik yolduran kız. Emre programımızın yine devamlı kumazına kul geldi abi.
0: He doğru. Rahmet.
1: Yol üstü müridi abi zemel. Yem anı gülü kazan aldı yolla hoş müşterek an kendimi.
0: Buludu makul rahmet Asiye kız.
3: Rahmet sizge. Kıbilo Karapman'a yeniş, genetten şimal Karapman'a yeniş, Kıbilo aylanmadım. Aylan vakti mandı, yiyişen, peylo, aşı yol, aylan yolunun yenideki bir ehit kalk dinana, an tebeti kalk, o tipsu, şultet, aşağıdan da çok anlaşılır, o tüçürüş, sene aktörü tutu, şu Katar'da aşı yolla bek tutu, aşağıda.
0: Bu da çok umvazı pecrakılığa maşallah yol bireyli dostlar, ha? Şu yol bireyli dostlar, başka yolunu tanılamak istiyorlar. Yansıyan yolu kuşluğunu yedi Ravan, dedi Ablet Efendi. Ekber kam gankı güzel nur kız pişman kımmak yeniğinizdeki en yakış en kalitesi yolçunuzun artık terpini cık görüp birin. Yakışı terpini cık görüp birin cık muhtap birin pişayman kımmaydıgan bulursuz diye. Ekber kam bana belenge kıptı. Hoş obdireyim ka.
4: Hürriyet yatırı tut odur yol kağırı. Ahmet Can yolu, Gerson Tarda yolu yıkıldım. Tarda Karabı yolu yıkıldım, yolları var.
0: Bunu da bege uçurunuzga köp rahmet. Devamlı yine uçur begeysiz. Bilal'ın uçuru ayır durumdan şehir çıkmanganda Cirtanga usudu maşallah biraz köp sürat astı bulup atıdı. Dep uçur yollaptı. Rahmet bege uçurunuzga. Yine devamlı uçurladın. Bay jigit nim demekçisiz mani düşünmeye kaldık yapınız ne? Çan en pipadın çoğgen suunun aldığı kekçi yolları var de bu sohbeyi uçurulup çoğgen su. Asiye kız.
3: Adıcan yolu uçurmezsen müşü sayılı gene pişmal karatman gayrılı müşü. Kıbil odun hazır memur zemirli kukudun çıktım yolla asosyat kısmını duramanken. Gene pişmal karatman gayrılı müşü zemirli odun palin körü, işken körü. Şeyh Hızır Dırasuz'a kalan yolla asosiyeti tutuşuyor.
0: Rahmet. Çavuşumunun aldı koşu liniyada maşallah köp tuzlu.

0: ba deydi Abdun Uçur'da. Yeni uçurlardan sögün uçur çang çangçın sıdıydın adım elip çang çangçılı çangçınlı çangçınlı geldim yollar avan deydi. Sögü rahmet de öz halına uçur.
1: Hazır ekber Guanfi iken pozisyon tuttu abi de. Ötkeni ben aramda imaya çıkan tırmış mı? Allah da öz halka kaza yakışmalarını tutulanma diyor muyum Allah'ı kaldıraçlıkta. Rica olsun, duaksan olsun, bir kişi olsun, bir ima kılıyorsa. Rahmet aka, rahmet size dedim. Hazır vakit yok, tutulanmayın ben. Kırım ki içi yerlerde bir gider kürşem, bir mum dışı, bir tamak yiyeceğim, yoksa da koydum. Hava şunda teyze, mimarlı olsa buludu, dedi hava kamera üstüne. Ha mimallah, ben senin kurallı ekber Guansi'yken mi hiç konuştular, şunda böyle. Ne yapacaksın, şunda teyze ya.
0: Doğru, malum da bir hep daldığımızda daha orası, sabah sık oluyordu ki. Ben senin çıkıp kalsın Allah'ın bizden anlığı ekber Guansi'ye ben daha şu. Yani sen don ben yangı onun işi de suları şıldır şıldır şıldır süzük yıkıp durduk anlaş tağdan bağırdaki kargaylık arısı şunun da çıraylık orunduklarını dizip esil mezlik tağımları bilen sizlerin kütü oldu. Şey çıksanlı buludu cümle dostlar. Ahmet Can Bangun Aramgayı deyip bir nanını tutup tuğar resim var yol buydu. Çıkıp adık hep kesanlı buludu. Don ben yangı onun işi de. Hoş şimdi fıçırlarının şunda yangılı gittip Karsak yol basın mı Rıfçöre?
2: Örüzgâr dedisi, Kocuk'un yolu kavuruyor. Ha, dandan dolar ne ay, dıravan dıravan kes parımız. Adı Coğuz, sıdanı belan mı?
0: Boldu boldu ha, boy boy, başınçilik mangangı memdu, adı Coğuz. Şimdi o canı bu yolu iş, şımalgı mangan yolunu iş. Daha şimdi de ütüp kesi yollara var, neydi o? Şavşiko körükle astı tuzlu şöp ketti, he, deydi Bay Jigit Rıfçöre. Bolu da bege Rıfçöre'nlığa. Allah canının bir uçuru var
3: ki. Güzel abi, şimdi okuduk ama ben düşünemedim, ben tanıyamadım o kadar. Hazır yaptım, uçuyor. Şimdi gel yapacağım mı abi? Hadi düşünemedim, ben okuduk, düşünemedim bunu.
0: Abla can bu barmak diken de bana yapacak mı abi? İşler var dedi o Azer. Gönlünleri bağ, bazı bir gönlünleri itilip kaptı, açacağım size depto. Düşünemedim de bir şey mi? Evet demişsem de bu bizle münazip katına şuçur emez ki bu. Ende yor yor sende vicdan ciluba çalık el depto. Anı basınız çıkıdı yor yor sen kırsınız bir vicdan var ki kü mani. Kanda kıpse digen gepke. Ha şimdi uçurların içinde o yanılı verse halık yolu koşuluyun yedir avan dedi. Muhtar Bekti.
4: Hürmet eziz, riyaset balları finansalarına dolsa.
0: Oy Muhtar Karahmet.
4: Ben 78 yaşlı babay Muhtar Bekti'nin o tutala Muhtar beni oturup anlatır rahmet.
0: Oy abla Muhtar baba. Abla bir şey de okumayı Muhtar Bekti deyip atıp değil mi? Ama resimden ten okşaydı deyip. Kendin 78 yaş deyip okı deyip boğuş. Bu valdi vettiniz ben hata edepsizlik kıyıptım. Geçir onu. Muhtar bu abdan tuğlu mu özlerimi cezdir yakşı. Bu 78 yaş kırıp acayip canlık mı ne? Titik ya. Mane şok. Şu yaş kırıp mı şok durdu. Kalbine ait rahat, hoşallık dolga. Boğumuz gelle. 78 yaş. Özler yağız kırılı mı şu yaşka? Obdan kırıpla, obdan kırıpla 78 yaşta muşundak callık kırgen bozuları Ümit ba yüzge Muhtar baba Ümit ba ma avazdın
4: Hürmet eziz, riyaset balları finansalarına dolsun.
0: Uyuyor mu ne?
4: Ben 78 yaşta baba Muhtar Bekti'nin o tutala öyle oturup anlatırım rahmet.
0: Mane Ümit ba balı yüzge kırışke Muhtarken Muhtar babamdan bana yüzge kırışık Ümit ba. Ümit ba. Hoş şunda olsa yine uçurlağa karaylı. O Dreamka özdürçü.
5: Kureyiz yetirdikler kodili yol kayarı. Balçalı yolu, Ahmetcan yolu yazdı. Fayyanlarla yolu yazdı. Kendi pozitör akarında makin kesin tutmuşlar.
0: Merhamet, Eslime.
6: Yol süre ağzı cama işitimleyen yolları var ki. Ah kullanma ağzını kıyırdık beline bu kesmen yeri çoğu ama ağzı. Sınır yerinizin eski var, bombayda.
0: Hahaha Hahaha Hahaha
6: Seni bir azat söyle. Benim yolundan çıkıp mı şu dağbaza karatmanın resmesini yakın

0: Ашчылыгы адамны карайбыз. Калыпташтың учурда мен Хотан гумунда учур берип атам. Гумунайя санаат районунда Еңшәһәр районуга караманга йөнлүштә кош линияда автомобилла көп. Yürüyüşünü ait asla, gümünün avarayı şundak, çant uzalık avarayı körülü atıdı. Dikkat kıymayınla dostlar. Şundak kılıp, çırak umay yolu özgü atıdıgan şoförle uzağını bilu asanla adı skep çıkmışsın deydi. Hoş, avazlı kuşurla da anlayımız, Ümit. Yolu uçuru birine, yolu uçuru birine, Ümitcan. Luşa yolu koş liniye dravan, yolu asla uçuru.
1: Rezabede çok hoşudum yol kavre. Abidjan olan ne adı? Doşu tarafına ya Abidjan. Şak şak Abidjan.
0: İştahma yakılı yol basacağım, iştahma. İştahma yakılı. Yine uçurlardın cin yoldu maşallah köp deydi o. Hüseyin Can'ın uçuru. Aa bu avaz bilen boğa değişkim adam hıcıl oldu ki ya muhtar kamda deydi. Özge yakıttı onla bakan da ok.
2: Yaş idik, gül idik, tersibe gizek, kir idik, çürdü, kalbirde gizek. Ben de lan soğukam, bırrık yaşlarını ki tinsalarını kulsu, rahmet.
0: Uyu, mona. Manda mona, aranla. 82 yaşkam. Boğumuzdan mı, nek meydanda inkastigen, nait, tez, callık ya. Nek meydanda anlıkçı ballağı, yaş ballağı, kaytırıp, cevap şehirden birini yizip lan mona. Meydisi vırt durup bana bir koplet. Koşak falan cevap koyturup etti bana. Bana inkas deyimiz bana. Adet yaş vaktları ne mi yap gergan bu gittiler muhtar ka? Muhtar baba. Asasen adet turmuş kandak mındak yaşay, kandak yaş, kandak mındak yaşaysın sen. Azırak sözle pegen bozulları mındak, turmuş adetler ne mındak, biz mındak ülge asak. Meslen. Meslen bu şu. Tamak çayettin kirli. Tamak çayettin. Gıza alınış çayettin. Yani kendin mavo turmuş çayettin. Özürünü kandak tutup kandak muşun dakikandı. 78 kirgendi. Uçurlağa adamlı karaylı. Yen uçurlağını Burmanç Kepto yanılı yutup karsak. Pəyzi vattın yolu uçuru. Kaşka məkit yukur süratki taşıyordu yaravandı. Uçur yollab tuha. Bulu da bəgə uçurunuzga köp rəhmət de. Yeni uçurluğa qarayla. Bir günüsü deydi bacı git. Toyda mən bu ayalımga bir gəpni dəptikəm mə. Sınlınız bək çıraylıq kent o xotun. Burun sınlığınızı tunuğan bolsam siz bilen toy kınmazken ben desem çok çok mı da oynuşup ayal, er ayal otursunuzda gitip ağaç digentim desem kim bildi ayalım verip kaynapam gıdaptı bu gepinde şuna olan kaynapam gıdaptı şunçılı hızlı oldu am. Şuna olan kaynanam aynı vakitte siz bilen tanışkandı siz mi şunun da çıraylık görünettiniz kızım. Sınlığınızdan çıraylıktınız aşı balığı tekkendi. Aşta muşu gibim dep koyun ey yoldaşınız balam. Dep diken şuna olan aşı gibim de bana dedi şunda hıclop gittim. Şunu ondur ki kaynanam bilen rahatım görüşemeyim he. Kızı kışlacık ya durmuş de valla. Aman da.

0: Hoş nasıl adamlık dostlarım uçturulur den anlayımız.
1: Vay vay vay vay. Abi can. Oğlunun solunumun jürek ütkenlerini kanlı sigorta tüzüme anlatsın.
0: Vay
1: vay. Karar. Maçaydı asiyallah şükürlük git kartım. Arkını koymadınız buraya. Zekliyim Allah'a da tüzüme anlatsın.
0: Jürek diye lehme lehme gitti de ayrın geçlerde he. Köz çanaklarınız lığır lığır lığır. Közünüz dışında yumsunuz tırımı çıktı dene bir de. maaşlık. Dolayısıyla dağınlık dostlarımız programımız ne? Yanına bagajla ve işin umurumuza kisiyor 1074 FM. Ayalı kaçatkı bir nisan mı? Oğuzı bir nisan mı? Hoş olsun ki abalam. Dedi. Yine uçurladın. Garbi çok körüktün üstü şavuşumun yolunu işte maşallah intayın köpteydi. Rahmet. Abdurrahim efendi.
2: O güne yol kavur ya. Garbi aylanmıyor ya. O yol yoksa sen de o yol yoksa kaldım yollarımın.
0: Hmm. Bulu da bege uçurunuzu köp rahmet. Rüstem'nin uçurdu. Sayma Can. Honda Cacizan karşı tarafı da. Beyşoven. Şavuşunun aldı da maşinamdan toktu köp gettim. Uşa etraptık dostlar yardım kıp utalır pekem bozanlığa edip. Rüstem efendi yerden sorup durma. Sayma Can Honda Cacizan bilen karıştırıptı ki Beyşoven Şavuşu'nun aldı dedi. Bu şey durup gitu atkan dostlar bağ mı? Ben bu adı sanla davan nalı oturup Sayma Can durup da. Uçur onunla bir yolu yutan la sağla pa kayla. Telefon numarını temelip besek bir yerden kalan bu sanla. Yine uçurların kege uçurların alayımız. Lungşın koçisi şarıktan garipke cayın doktorhanısının aldıdan şimalı aylanmağı çıkış iğizliğice maşınla beköp tuzluş iğir. Maşınamda utaldır valdım baya mandım dep imam can bana. Utaldır valdınız mel oldu mu hanım bosa? İşte bak yola tozcan kilidigan tozcanın kilidigan herkaisi yol koş liniyada iğir. Arkasıyla yeri eğer tosulup gitti ötmekte ötüp geçse raban deydi. Kaşka lauçanın aldı yolla raban deyip uçur yollaptı o. Bege uçur Allah'a köp rahmet dostlar. Ondan olsa uçur onlarını bege şimdi Allah'a hazırak. İlallah deyken kayıtıp gülüp devamlı uçur onlarını yetküzümüz dostlar. Ha.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilenler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
0: Oğluk uçulanın içinde. Hadi bir dostlar Allah fatkını Allah yollarınızda biz zemra programımız koyup yatılan ayeti yakışı ya dostlar. Erkıl kızı kış buldu desek mi abi o. Oğluk uçumuz bunda bir uçurun yollaptı. Yakışım Adılcan. Bu turmuşta erkıl kızı kırlık işler buludu. İş kançılık gep bu. Meske bayağı kıyın hapsıgı degen gep. Benim anam borulu tügep getken. Dadısı bakken de, dadam bak. Kaynatam mı buralı tükep gitken, kaynapam bak. Bir gün oturup, oylayıp gelip ben bu kaynapam bak. Şunda estağidil oturup digen, opa, sizini dadam bak eppesem, üçkenli birleşip bizini bekip geçse anlamam dedi. Desem kaynapam şunda külüp gitken dedi. Kızık ki oğul ki Abdükerim.
4: Bir 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Yollarınızda biz Hemra programımız. Biz Hemra programımız.
1: Qashqadaryo shahrida yo'l xavri taxti ko'rikdan qadim shahargacha bo'lgan arliqda mashinalarni ko'p to'silib qilish yo'qligi yo'llar ravon deydi Gulambar xonim rahmat.

Hoş geldiniz dostlar programımız Dağın Uşatı'da. Dağın Uşatı'da olan yayınla BGS'le ve işin numarımız eksici 1074 FM yine. Şincan 1074 digen Uşatı'da ve işin koşuyla Uşatı'da ben sağlam oldu dostlar. Dostlar bayağı dostlarımız mı? Malason in Marafon Çüşükreş Musabıkısının Uşatı'da depegen borsanız kaysi yolla digen de ha. Hem de musabıka. Kaysa işleyeceğim. Mesela bu şu musabıka Beijing vakti 7 yerimde püştek çalınıp başlandı ki dostlar. Tegelik seher saat Beijing vakti 7 yerimde. Yollağı mavuk çek koyuğa yollağının çek koyuş ve iç alaydılığı dostlar. Minip buluşuğa manda kundun alette fın bir deydu. Minpo'ga yol içilip durduken de, Mangmo'ga yolga çek koyup mağdıken, Minpo'ga yolunu içip mağdıken. Her bir ütüp oğan yol bölgini içip mağdıken. Demek, şehir ağları ve yolcularga kolaysız kelip durup çıkırışının ama vaktini kontrol kılış üçün, kolaysızlığın tekim kiçikiltiş üçün dostlar, tez beceriş üçün hem de muşunda usulda kolunup du. Yani yugürüp Minpo'ga yol bölgini içip durduken, yugurmak çok ayol ne güvence kıptırdık ya. Muşunda boğanda tez buludu ki hem uzun saklap kalmaydı ki bazı çoğu prostanlığa. Hem de asaslıkmış o musabıkı liniyası ya dostlar tutuyla. Hoycan Rongşin Nanmin Çufa deydu. Halıqıra Jığın Körgezmi Merkezinin Cenubi İşçikidin yolu çıkıp dostlar ettiken de. Hongguangşay yolu arkalık mağdı ki. Muş yolunun emmisi muş vaktlık çak koyduk ayol bilge. Hongguangşay yolu bu yedin menip Çangçun otturu yolu. Bu yedin geledik ya. Çangçı oturu yoldan Kaşka şarkı yolu. Kaşka şarkı yoldan ütüp Kaşka garbi yolu. Üyede ütüp Beijing oturu yolu. Beijing oturu yoldan dostluk yolu. Yok oğlu. Dostluktan minip Şidacağı da ütüp Gongminlu, nurluk yolu. Nurluk yoldan minip Şinminlu. Şinmin yoldan minip Nanghulu. Nanghu yoldan minip Çidavan Nallu. Çidavan Nallu'dan minip Huyucan Dağda. En akırkı oran Huyucan Zhongxin'e kayıtıp geldi. Tutu aldın Allah'a ha? Huyucan Zhongxin nanmın Cenab-ı Şik'ten kızgılıp Hongguangshay yolu, Changchun otturu yolu, Kaşka şarkı yolu, Kaşka garbi yolu, Beijing otturu yolu, Dostluk yolu, Nurluk yolu, Şinminlu, Nanghu yolu, Çidavan Cenab-ı yolu en akırda Huyucan dağda. Muşiyada akırlaşırken. Hem de bu musabıkının ki Müşkünde Hongguangshay yolu bütün liniyada katnaşık çak koydu ki Hongguangshay yolu yine Hongguangshay Huyucan Zhongjie ile Huyucan Dağda Hongguangshay yolu bütün liniyada katnaşık çak koydu ki hazır Tichen Fengbi deydi o hazır katnaşık çak koyduğa şöyle tayarlık be Muşunda bulduk ki. Muş yol bilekte çüştünke saat 15 yarım gıçı. Muşunda gündün alette çek koyup içip muşunda bağladık ya dostlar. Bu uçurdun önümlük paydalanıp kalan bu sana. Şunu işlik buldum o dostlar. Ben uçurdun önümlük paydalanıp kalanla. Ha. Çün nengongyan nabiyan Dagi hao Çüşte Mağa vasalgının mukapatını begen Kim begen te Fanali şoda Kani ba vada şinşi Kaysen tin faysa Kohu baba nayna içi çöşofi Kim begen te salam Şuna ulan Şey basınız bul da begen boz. Telefon numaranızın bu kim begen boz. Bana mı yollu mu diye bir silgı. Bana mı kapat verdin de bir araya seçe. Yine uçurladım 174'nin naksını tanışlıyor. Eğer de begen boz siz divitten falan riyas etçisiniz. Ben o programı uçurduğuna yarım saat kaldı.

0: bilan men darhol aloqa qilishib ungacha nomerni avatpagan bo'lsangiz men udil yo'lda yutmajmi? Qariya sachi bagan shuni menga bir divitan. Xo'sh, yana uchlardan aljo yaxshimi? Mushu orqaliq kuyidigan muzikalaringiz bak yaxshi. Ha, rahmat, rahmat, mahbir dedi. Adil efendi. Allah öteyle. Yakşam ses.
1: Ma kaçkar tabiyle panlamadığından aldı da bir pat gilem tutkap için. Ma ilgisi bir tonup eketine ma kuyup koydum merak ya.
0: He, buldum.
1: Birinci yetim köye tiker yasetler yakın o. Ma kaçkar tabiyle panlamadığından aldı da bir pat gilem tutkap için. Ma ilgisi bir tonup eketine ma kuyup koydum merak ya.
0: Qashqa Sabila Chovshu Sabila Talloh vazirni oldi. Osha itkani endiki yag'o deyman. Osha bir gilam chib qopti do'stlar Qashqardagi do'stlar qaysonning gilami chib qoldi. Tunib akasi bo'ldi deydi. Qashqardagi do'stlar juma.
2: Adiljon Mavu Otrasiya Shimoliylar qiliq ishini chiqdi, ishini o'din, kim nimaga manga do'r chun, bejin zono bejin nalo shiyilo. Do'st Shimoliyda kelisile, kelim shu xalq bile, qaysi ta mavu chun nilo, yihuaje, nanhu nalo nanhu belo, nimaga mungsinje, musulini erdin, kene qaytib, o'zgan da do'lan, kim mavu o'tizin shinaldi, mush bile qaqib qoldi adil.
0: Vay bizdik hazır evet ki uçuruz siz diye ya yokken kua. Bu ne? Çuğuyo fınlu sayıda oldu hepmiş. Ben hazır evet pekin. Yol bilekleri bak ya. Şu. Dostlar azıra ilerledik ya kaç kilomuz.

Hoş geldiniz dostlar programımızda alışıda da Allah'a bak. Kanalda Şincan Radyo Televiziya Stansı. Biz yattıdı tört katlaş senet radyosunun yollarınızda biz Zemra programısı. Yollarınızda biz Zemra.

Kadirli dostlar, programımız Dağlı Şatı'da Dağlı'nın hüçürlüğünü yığınlar. Bege İslah ve işin numarımız Şincan 1077. Biz de hüçürlüğünü dostlar yetkizersek hazırlığımızda. Beijing oturuyorlu koş liniyede. Canıp şimal şimal canıp başarılar intihar gibi tosluş bağ. Onun başka Tung Arhan. Şarkı şıkkınca aylanma şanşakı körük. Tırap kemanganda başarılar köp tosluş bağ. Huyucan Cungci. Çıdaman canıp uyuları. Bu şeyde tosluş bağ bu yol bileklerde. Koş liniyede. Andan qashqa g'arbi ko'chisi, mush yo'lda mo'zaroq to'silish bo'lgan. Qizil tog' yo'li g'arbdan sharqqa to'silib ketdi.

se muhabbet. Ha şunda sen adamın uçurlardan alırsak Münevver Efendi ittifak yolu say yoluğa kayrıldığan yekke geldi tosulup gitti. Dabıza karab manga yönlüş. Dap uçur yıllattı o. Bunu da bege uçurun lağa yine uçurladım. Veymeyici Aziz'in mi uçurun da uçurup aldık. Allah YouTube'da. Rahmetsizlege. Onda olsa Köngül aramanlığa dostlarımız şok köylerden bir oralaştırış kısak. Hızır ağaç manga islerdiğe ümit de biz Köngül aramanlığa tüyendik nakşini sunsak. Hızır ağaç. Uçurunlar bu olsun bəgeş ma nakşini anlığaç uçurunların yeni yolluğu aç. Menla biz nakşı tüyendikin devamlıq uçurunların yetküzümüz dostlar. Onda olsa Köngül aramanlığa çok güle dursunuz. Merhaba.

0: Maharet, o adem zış toplaşkan sorun, emye kücümleşken karxana, sanaturya katırlık caylarga çın kadılıp, oğut mudapya bir xeterlik yoşurun xaypini, bir mi bir tek sürüşünü çonkur kanat yayduruş. Merkez bir xeter işlep çıxırışını, bahalaş seyyarı tek sürüş grupsi kaytımı inkas kılgan meselelerini tüzetişini kattık çın tutup, kanunlu kılap kılmışlarına zerbe veriş ve kanunsuz kılmışlarını tüzeş yukarı besim halatını saklap, noktuluk sahalarının bir xeterlikini nazaret kılış, başkuruşunun teşip ötüş küçü ve delilikini aşırıp, her millet amısının hayatı ve mal mülük bir xeterlikini hakiki yakşı kovdaş gerek. Yığında bunlar talep kılındı. Erziyet hizmeti nizamını astaydıl emel iyileştirip, erziyet vaziyeti ve ziddiyet, xavip xatar yüzlenişiye öküm kılıçının küçeytip, küşünü merkezleştirip, veviski esip, ötkeligi hocum kılıp, mahiyetin tüketişini kanun belgelimi boyuca alığı sürüş. Nahiye derecilik her tereplimi tüzeş merkezden ibaret, süpüdün toluk yakışıp aydınlanıp, erziyet hizmeti kadırla koşunu kuruluşunu küçeytip, ziddiyet maceralarını şucayının özüne hel kılış, xavip katarının menbedin aldığını iliş, tizgirleştiğinin süpüdü ve ünümünü üzleksiz östürüp, hizmetlerini amının könlü digidek işleş gerek. Yığında başka işlerimi muhakeme kılındı.
1: Stansımız muhbiri Gavman Kuyu haber kılıdı. 9-ның 11-нче көне түштән бурын автоном районлык халык хөкүмәте ахбарат ишханасы яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идар кылыш тәдбирен тулык дәл җайында умум йөзлек изчиллаштыруш йөрүшлек баш темалык ахбарат элан кылыш йыгынының 1-нче мәйдан йыгынын эчеп Шинҗаңның яңача санаатлаштыруны алгы сүрүштә колга келтергән иҗаби нәтиҗәләрен тоныштырды. Автоном районлык 10-нче кытымлык партия курылтыйдан буян автоном район диккатне яңача санаатлаштыруштан ибарат ашкышлык вазифеге мәркәзләштүрүп, санаат иктисадына мөхтар ва сүфәтнең тәң эшчи, өзгечә әвзел кәсипләрнең жуш урып раваҗланышы, фән техникада яңалык яртыш белән кәсиптә яңалык яртышның тез югырлышыга төрткә булды. Hem de tipini ehli iktidarlaştırıp, rekamleştirip özgertişini çoğunkur alığa sürüp, ehla süpetlik karhanlarını pelenpeysiman zora itip, yeşil terakkiyatta körünerlik neticini kolga geldirdi. Atonom rayonluk sanayet ve uçurlaştırış nazarti partiya grupısının şucisi Muavin Nazır Cu Dayong mundaqdırı. 5 yıldan bu yan barlıq sanayet koşulma kıymetinin GDP'da iyiliyen nisbeti 2020 yıldaki 25.8%'den 2025 yıldaki 32%'ge ösüp 6.12% point yukur götürüldü. Bir türküm 10 milyard yuan derecelik çoğun türler emelileşip iş başlanıp bütün işlep çıkarışa kiriştirildi. Sanayet selinmesi yılga otları hesap bilen 23.7% eşip, sanayetinin eşşiği türtkü buluş rolü sicil gevdelendi. Bu yıl 1. aydın 7. ağaca Abdonom rayon boyuca kölemden yukarı sanayetinin koşulma kıymeti buldurgu şu mezgildikiden 7.7% eşip, eşi süreti bütün memleketninkiden 2.4% point yukarı bulup, memleket boyuca 6. orunda durdu. Bağlanışlıq körsətkişləri maz qədəmdə yaxşılınıb, puxta qədəmdə açdı. Abdonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarti partiya qrupsının əzazi Muavin Nazır Şirugın bu yıl kirgəndən bu yan elektr energiya, rənglik metal, ximiya sanayitidən ibarət 3 çoğun nöqtədək sahədə bir qədər tez eşiş işqi eşib, sanayətinin eşişiqə töhb qoşuş nisbitinin 70%-dən eşib, türtkilik rolunun gəvdilik bulğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Rənglik metal, ximiya, sanayiti məhsulatlarının bahası yuqur pədlədə yürüşüb, karxanlarının işləb çıxırış iqtidari tez qozğıtıldı. Şincanın tokini sırtqı yetküzüşdiki 3-ci yolunun tok yetküzüş iqtidari özüksüz ösüb, bulut sıman, titan, litiy, karbonat, metanol, ximiyəvi, oğut qatarlıq noxtalıq məhsulat maqtari birdək 20%-dən köprək. Şamal elektr, kuyaş energiyası arqılıq tok çıxırış maqtari 30%-dən köprək açdı. Sanayetki strategiyelik yeğindin gülün vatkan kesiplerinin koşulma kıymeti bulturki şu mezgildikiden 14.1% eşip, eşi süreti kölemden yukarı sanayetninkiden 6.14% point yukarı buldu. Abdonom rayonluk sanayet ve uçurlaştırış nazardının ikinci derecelik közetküçisi Yan Jiangbin, 15-5 yil mezgilida Avtonom rayonning fan texnikida yangilik yaratish bilan

0: kesipte yenilik yaratışının çoğunkır yoğurlaşını sicil ilgere sürüp, yenilik yaratışının işçi hareketlendirgüç gücünü üzüksüz kozgıtıdığalıqını büldürüp mındaqdırı. İşlep çıkırış, uqtuş, tətqiqatta maslaşıp yenilik yaratışını küce itip, başlamçı karxanalarının başlamçılıq bilen yenilik yaratış birleşme gevde kuruşunu kollayımız. Karxana Texnika Mərkəzi, Yasımçılıqda Yenilik Yaratış Mərkəzi, Aralıq, Sınaq, Supsi Qatarlıq Yenilik Yaratış Vastalarını küşlük qılıp qorub, Ünər Sənətini dəlilləş, Əvrişki Yasaş, İqtidar Təkşürüş, Ölçəş, Az Türkümdə Sınaq Dəriqsidə İştəb Çıxırış Qatarlıq Kuruluş Tipiriki Mülazimət Funksiyalarını mükəmməlləşdirimiz. Yeğençe pentexnika ötkiliğe ucum kılıç sistemsini takamınlaştırıp, yeğen süpetlik işlep çıkırış küşlerini tez terakki kıldırıp, pentexnikada yeğenlik yaratış bilen, kesipte yeğenlik yaratışını yuğuruş arqılıq, yeğençe sanayetleştirişinin tez terakkiyatıga terek bolimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 9 ayının 13 günü saat 10'a, Şarkı Cungar, Vennan, Muspet, Menpi, 1100 kV'lik alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta 2026 yılı sırtkı yetküzülgen tok 50 milyard kilovat saatten eşip, memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta baş orunda durup, Huadun rayonunun iktisat cemiyet terakiyat için energiye kapalet asasını müstehkemledi. Şarkı Cungar Vennan, turaklık tok yetküzüş kuruluşu dünya boyunca tok besim derecesi en yukarı, yetküzüş sığımı en çoğun, yetküzüş arlıkı en yarak bolgan alayda yukarı besimlik tok yetküzüş kuruluşu. Şundakla Şincan'daki Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş alayda yukarı besimlik ikinci yol bulup, liniye umumu uzunluğu 3293 kilometre. 6 ülke avtonom rayonundan halkıp ötüdü. Kuruluş işki kiriştirilgendin bu yan, bu da 5 yıl sırtkı yetküzülgen tok miktari memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluş işi de birinci orunda turup geldi. Bu yıl yazda Anhui ülkesinin tok işiltiş yükü de arka arkadan yeni pelli görüldü. 8 ayda bütün ülkenin tok işiltiş yükü işki katım 69 milyon kilovattın eşip getti. Hıfi, Şuançın, Ma Enşen Katarlık 13 vilayet şehrinin tok işiltiş yükü de tarihi rekord yenilendi. Devlet Elektri Tori Şincan Elektri Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga tok işiltiş yukarı pellisi takabül turuş üçün Şarkı Cungar Vennan turaklık tok yetküzüş kuruluşunun rayon halkı tok yetküzüş evzellikini toluk cari kıldırıp, Şarkı Gerbi rayonlarının tok işiltiş vakit perkıdın faydalanıp, Şarkı Cungu'nun keşlik yukarı pelli mezgilini elektri energiyası bilen teminleşke ünümlük trak bolgallıkını eğitimindak dedi. Kuruluşta en köp bolganda 11 milyon kilovat tok yetküzgeli, Anhui ülkesi elektri torunun yukarı pelli mezgilideki tok işiltiş yükünün tahminen 6'dan bir kısmını halkılığı buludu. Bu 50 kvatlık 200 milyon çırakını yorutkanı beraber. Tok yetküzüş yolunun bihater mukum yürüyüşüge kapaletli kılış için ademsiz uşku, akıl, maşina, hadımla çarlaş birleştirilen stroluk yürüştürüş, asıra sistemisini berpa kılıp, püsküllerinin meşgulat ehvalını gözetiş, tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almıştırış haleti, tok almıştırış klapanı katarlık yadroluk püsküllerinin yürüyüş haletini her vakit ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda Şincan'da temperatura tarihteki okşaş mezgildikinin yukarı seviyeye yartıldı. Sancı tok almıştırış ponkitida köpketim 40 selisiye gradüsünün yukarı temperaturluk havarayı görüldü. Gralışma üskünüle yukarı kuvvet bilen aylanğalıktan kızıp getip, tok yetküzüş bir hatarlıkıya bir kadar çoğun sınak elip geldi. Liu Wenlong, yürüştürüş asraş kadımlarının köpkül tedbirini ten kollanıp, üskünlerinin tekşi mukum yürüşüge kapaletli kılgallıkını eğitimindak dedi. Bir gevdileşken sağlık malumatlarının közitiş sistemi sığı tayinip, püsküllerinin temperatura özgürşige her vakit dikkat kılıp, tok almıştırış klapanını soğut sistemisi, sanayet su sistemisini çarılıp, tekşürüş kıtım sahnını köpeytip, su pürküp, temperaturunu tövelletiş katarlık tedbirlerini emeliyleştirip, püsküllerinin tekşi, mukum yürüşüge, hakiki kapaletli kıldık. Tomuz yazdaki tok işiltişinin yukarı pelli mezgeli de,

0: Şarkı Cungar Vennen Turaklık Tok Yetküzüş Kuruluşu'nun sırtkı yetküzgen toki cemi 20 milyard kilovat saatten aştı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl Atanom rayon şehir bazarlardaki turalgu kuruluşu süptini meksus tüzeşini tez alga sürüp dikkatini amının inkası küçük bolgan turbi yolu tosulup geliş, öylerden su ötüş, tamga çak getiş, turkundan purak yeniş katarlıq turalgu süptirki ortak meselelerge merkezleştirip bütün zincirlik universal tüzeşini kanat yaydırıp şehir bazarlardaki turalgu kuruluşu süptini bütün küş bilen östürdü. Yakından bu yan Ürümçi şehrinin Şimgo rayonadaki Tianjinfu 2. kararlıq Türk kuruluşu meydanada 8 turalgu binası türüde ciddi kuruluş kılınıvatatdı. Bu türde 2026 yılının ahırda bina ögzesini toluq yepiş mölçerlendi. Bu türne Jongo Bina Kardıq 3. kuruluş idarisi guruhi Şinjan Çeklik şirketi kuruluş vazifesini üstüge alğan bolup, umumi kuruluş kölümü 158.100 kvadratmetr. Türünün texnika baş injineri Xen Jun Qiang muhbirga binalarının hemisinin yaxşı öy ölçümü boyunca selinidiganlığı, turxundan puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammağa dəxli yetküzadigan meselelerini mənbədən tügitiş üçün yeni hünər sənət, yeni material işletilgenlikini eytip mundaqdini. Məsələn, sırtqi tamnın ısıqlıq saxlaş qəvətini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaj yünər sən itini qollanıb, sırtqi tamnın ısıqlıq saxlaş qəvətinin küşüb getişidən saxlandıq. İlgiri turxun yasajda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanadıq. Bunun da üsti və astınqi qısmıda yim etilməslik əhvali körülgəşkə turxun bilən asasi gəvdə qurulması da betonni quyuş basqıcıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5. ayda Abdonum rayon şəhər bazarlardaki turalgu quruluşu süptini məxsus tüzəşini başlap, diqqətini aşxana tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzə sırtqi tamnın işik dərizisi, aşxana tazılıq öyüdün su ötüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesik puraq çıxış qatarlıq quruluş süptidə asan körüladığan məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalgu quruluşu süptini östürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca Abdonom rayon boyunca kuruluvatkan 251 kuruluş türü noktalık tüzeş dairesine kirgizildi. 102 tür Ultrak rayonu da aldını eliş tüzeş yeni teknikisi kengaytıp kullanıldı. Ahaliler köçüp girgen şehir bazarlardaki turalgu Ultrak rayonları da tosuluş, su ötüş, yerliş, sesik burak çıkış meselesinin cemi 7516'si hel kılındı. Bunun içində şəhər bazarlardakı kona ultraq rayonlarını özgərtiş, xətərlik konu öylərini özgərtiş qatarlıqlarına birləşdirilib, 4993 məsələ həl qılınıb, 71000 ailəlik ammığa nəbiyyət güzəldi. Bu yıl Sancı oblastı, Sancı oblastının şəhər bazarlardakı turalgı quruluşu süptidə asan körlədiğən məsələlərini məxsus tüzəş və süptini östürüşünün 2026-cı yılıdın 2028-ci yılıcı bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini elan qılıb, 28 türlük konkret tədbirini oturğa qoyub, təfsili vaxt cədvili yol xəritisi tüzdü. Fukan şehri şehir bazarlardaki Kona Ultrak rayonlardaki binalarının ögüsünü su ötmez kılıp özgertişini, özgertişinin muhim noktası kılıp su ötmez yögümü materyalıdın işki kıvetini yukarı ölçemde yatkızıp su ötüp ketiş yoşurun xövbini mənbədin tüptün tüzüri. Fukan şehri Şarkı Cungar Neft bazısı 1. rayonunun ahalısı Song Xiao Juan mundaqdırı. İlgiri bizdek en üstünki qavatta oturduğalar yamğur yeğişten bek qorqatdıq. Sırtta qattıq yamğur yağsa, öyge yamğur suyu ötüp ketetti. Kona Ultrak rayon özgertilip, bütün binanın ögüsüne işki qavat su ötmez qavat yasalgandın keyin, öyden yamğur ötüp ketilgan ahvallar qaytı körülmedi. Sancı oblastılıq turalgu və şəhər yezi qurulışı idarisi partiya qrupsının şujesi 1. dərəcilik təkşürüp tətqiq qılğıcı Vudi muhbirga. Konu Ultrak rayonlarını özgertiş arqılıq, xalq durmuşudaki ağırıq noktalarını nişanlıq həl qılıp, konu öylərini mu yaxşı öy qılıp özgertip, kona Ultrak rayonlardaki ahallarını azadan oltırış imkaniyetiga iki qılğalıqını bildirip mundaqdırı. Мәқсус түзәш елғы қойылғандын бұян, Кона ұлтырақ районларыны өзгәртішке бірләштіріп, тосылыш, су өтіш, ерліш, пұрақ еніш мәсілсідің 189-ні үнімлік әл қылдық. Йошырын қәуіпні еп қалқылық түзәшіні толық ішқа ашырдық. Кейінгі қадамда түзәш нәтиже үніміні сижил мұстәккәмләп, өйләріні бүтін хаятлық дәврелікі бойынша башқұрышының ұзақ үнімлік түзіміні такамыллаштырып, әр мүлләт амысының туралғы жәтікі ерішіш тұйғысыны өзіксіз күчәйтіміз.
0: Станцымыз мұхбері Леу Кәйі қабар қылуды. Шинжан тиббий дашөз қармақдыки 4-нчи докторхана, автоном райондук жоңуи докторханасы халыкка колай даваланыш тадбирлерин сижил чоңкурлаштырып, вакытны узартып кесел күрүш амбулаториясынын сыгымын кеңейтип, дарыйчысын өстүрүшүнө 2-нчи кытым канат яйдырып, 8 чоң хас пен таянч мутахассислерин кесел күрүшкө еңдин көпөйтүп, ар миллет аммасынын тен саглымдыгын когдуду. 9 айның 10-нчи күнү кеч саат 8-де Шинжан тиббий дашөз кармагындагы 4-нчи докторхана, автоном райондук жоңуи докторханасы вакытны узартып, кесел көрүш амбулаториясы махсус районунда чыраклар жорук болуп, кызматтар тартиптүү иштелинип атат. Күндүзлүк амбулаториядагы кыстаңчылык, алдыраш шарайытты сүрөштүргөндө, кечиде вакытны узартып, кесел көрүш амбулаториясында даваланыш мөйөтү техими азады эди. Нұрғын қызметші іштен түшіп, бош вақытлардың пайдаланып, кесел көрістіш, мейжаз, тәңшітіш үшін кәлген еді. Докторхана юрек ішкі кеселліктер 4-нші бөлімінің мудир врачи Джу Пыңчың сәбірчалық вән инчікілік білен кеселлерінің саламетлікін тәкшіріп, кеселлік аламетіні сорап, кеселлерінің қызмет вә дәмеліш вақты, әнді саламетлік әхвалығы бірләштіріп, қаслашқан диагноз қойыш, давалаш вә күтініш лайиясын өткізді. O, mındak dedi. Ölçere saklavatkallarının 20'deki dek 30-40 netçi yaştık ile ulanın kısmeti ciddi, turmuş reytimi tiz. Şuna vaktada doktorluğu görünüş, pesil boyunca mijaz tenştiş, ular için intayın muhim. Şincan kış pesli uzak buluştak rayon alaydiliki iyi. Bu yürek, mine, kan tomuru kesellikleri nispeten en çok hırs. Hazır yürek içki kesellikler bölümümüzde vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyesini etişinin delpeydi. Bunun da küzlük kütünüş hukumunu kesellerge yetküzüp, kış pesilde keselliklerinin körülüş nispetini tövelletkili buludu. Atanım rayonluk Congi Doktorhanısının vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyesi bu yıl 7. ayda İşqi kiriştirilgandan buyan xizmetçiler, oquvchilar topunun kündüzi kesel körsetişdiki vaqt toqunishini unumli hal qilib, kesellarning davolanish ta'siratini ko'rinarlik yaxshilab, hamda a'lo sifatlik davolash boyligidan foydalanish nisbatini o'stirib, kesellarning birdek yaxshi bahosiga erishdi. Doktorxona ambulatoriya ishxonasi darajaga ayirib diagnoz qo'yish davolash korpusining boshlig'i Javli, bu qitim sığımını kengetip dərəcəsini östürüşünün, doktorxananın vaqtını uzartıp kesel körüş, ambulatoriyasını aldınqı basqışlıq yürüştürüş asas da, ammının kesel körüştüş ehtiyacı və hər qaysı məxsus bölümlərinin əməliyyətiyə toluq birləşdirib elib berilgən vudulluq tənşəş işkəllikini tonuşdurub mındaq dedi. Bu qitim teri keselləkləri, yığını sançıp davalaş, uvulaş, rimatizm, Yürek içki kesellikler bölümü, hem de tal ve aşkazan kesellikler bölümü, öpki kesellikler merkezi, yaşanğalla kesellikleri bölümü Katarlık 8 bölümdeki tayanç mutahassislerini yeniden köpeytip, mulazmetinin kaplaş dairesini yanımı kengeytip, daim körüldüğün kesellik, sozlumu kesellik alamıdı, boyun, müre, bel, put ağrış, hem de işkelemçi sağlamlık meselesi görülen teyhim köp kişiler topu için işten düşken dinkin mutakhasislerinin numarını eli şaraiti hazırladık.
1: Hem de istansımızdan işkinç kitim derecesini östürüş, devirge teyhimi uygulayışıp, halk rayıga teyhimi yıkılaştığı mavzoluk obzorunu anladınız. Atanım rayoluk Congi Doktorhanısının vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası tesis kılıngandın, işkinç kettim sığımını kengaytışkıcı bolgan jarayanda diagnoz koyuş, davalaş vaxtı addi halda uzartılıp, məxsus bölüm mutaxassisleri köpeytip tesis kılınıpla kalmay, xalq durmuşi mulazımı deyicayatta bir kettimliq inçkileşken dərəcəsini östürüş işqaşırıldı. Bu qitim dərəcəsini östürüşdə Şincanın rayon alahidəliki və pəsil özgürşi çıng közlənib, Cungi tibabitinin küz pəsirki

0: күтүнүш идеясы, кечиде диагноз коюш, давалаш иштерге жугурулуп, кыш пасында көп көрүлөдөгөн кеселдиктерге алдын арылышыш, алдын элиш ишке ашырылып, жоңуй тибабити жаатки кеселдиктердин алдын элиш эвзеллиги намаян кылынды. Кесел көрсішке вақты болмастықтек юзеки қиын мәсіліні әл қылыштын пәсілгі маслышып, амының сағламлықыны алдын қоғдаш қычы болған жарянда давалыш мұлазыметі пікір елі текму инчкілешді. Ғамқорлық өткілі текму алдынғы орынға қойылды. Кечиде кесел көрүш үйдеги чакнап турган чыраглар даваланыш мулазыметидеги кеселлердин эхтиёжун мерекез кылыштын ибарат асасий максатын жулаландырды. Вақтыны ұзартып, кесел көріш амбулаториясыны сижил әлалайштырып, сығымыны кеңайтып, ихтияжға асасан мәксус бөлім күчіні ұдыллық тәңшәп, халыққа қолай тәдбірлеріні инчке пұқты ішләш, әмді әла сүпәтлік жоңи тибабити дорылары мұлазыметіні үз жыл даванлаштырыш ішқа ашырылып, әрмілет амысының кесел көрісті жәртке еріші тұйғызы әқиқи күчейтілді.
1: Станцымыз қабірі. Növbette Abdonum rayonunun her kayısı çaylardaki has meyveler yığıveliş pesliğe kirdi. Yetiz başlarda dehkalla meyve üzüş bilen aldıraş buluştak mol usul şatlıkı çümgen menziri varlığı geldi. Yakından buyan Poskam nahiyasındaki 1500 mol yerdeki taş alma merkezlik yığıveliş mezgeliğe kirdi. Poskam nahiye Ahtam yezdeki bağvan Tian Wenbin'nin taş almı beğda, yumulak, dallık taş almıla, koyuk şah yıpırmakla arsızı sangılap durattı. Taş almının kuşedi her tarafı tarılıp kişine alaydı gelip kılattı. Taş almı beğda işçila, üzüş, sandukı kaçlaş bilen aldıraş boluvatkan kaynak mol usul menzirisi namayen boldı. Tian Wenbin muhbirga, hazır taş almı setiş hizmetinin umumi yüzlük kanat yaydırılgallıkını eğitip mındak dedi. 56 mo yerde taş almı östürdüm. Asaslıqı Shandong, Şarkışımal, yana Guangdong qatarlıq jaylarıq selip atımən. Jongudiki Munaq Üzüm Makanı degen güzel namı ba Atush şehride Munaq Üzüm merkezlik pişip üzüş mezgeliğe kirdi. Bağvalla üzüş ayırıp kaçılaş bilen aldıraş idi. Bu üzümle soğuk zancırlık eşya obrot şekilde memleketinin arkayız jaylardaki bazarlarıqı yetküzüldü. Üzüm setip alğıcı sodigar Mustafa Ablat muhbirge mındaq dedi. Cemi 1500 tonnadan artıq üzüm setip verişini planladım. Munaq üzümünün süpti aldıngı qatarda turdu. Şuna bazırımı naiti ittik. Lopnur dayastiki Huylu dehqançılıq ormançılıq meyve kəsbi kooperatifinin nəşbit östürüş vasıta sancaq-sancaq nəşbitlə şaqlarğı lıq dolğan idi. Nəşbit üzgüçülə Meyvelik derekli arısta uyaktın buyakı ötüşüp, neşbüt üzüş ayrış bilen aldıraş idi. Kooperat mesulü Louis Muhbirga, tüzü pöle perviş kılış, asıraş neticisi de bu yıllık neşbütlerinin danısı tekşi, oturç eğrılıkının 150 gram etrafı da bolğallıqı, süpte ela bolğaçka, nurgun setivalıqı sodu yerini kilip setivilişki jalip kılgallıqını eğitip mındak dedi. Neşbüt bazımızdan iyiligen külümü 500 mu? Bu yıl her mo yerden 4 tonnadan, her mo yerdeki tavar meyveden 3 tonnadan artık hosil aldık. Bu yıl körgül gelgen lobellamo naiti köp.
0: Stansımız haberi. 2026 yıllık Jongo Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabakısı 8 gün keskin rakabetleşiş musabakının türlü kün tertiplerini oğuşluq tamamlaş neticesine 9. ayının 11. günü Kumul şehrede muvaffaqiyetlik ayaqlaştı. Bu qitimki musabaka 9. ayının 4. günü resmi başlandı. Musabaka liniyası Kumul Turpandan ibaret işki şehirini, hem de yardan, çöllük, kumluk katarlıq yipek yoludaki özgece yer şehrini doğrusuğa kesip ötüdüğün bolup, umumi musabaka 2500 kilometr. Olahide musabaka bölüki 1300 kilometr'ı yetidu. Musabaka devlet işçi ve sırtıdaki 35 avtomobil etredi. Yukarı seviyelik 126 mahirini yukarı pelledeki musabaka yoluda cesaret bilen can tikip musabaka ilişkiye gelip kalın. 2026 yıllık Jongo Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabakasının devletler grupsi boyunca birincilikke erişkücü. Kayu Rally Avtomobil Etirtinin mahiri Neris Terik muhbirga mındaqtıdı. Nahayti xuşal boldum. Men üçün bu en qaltıs bir meydan musabıqı boldi. Bu cay, bu rayon bölüki intayın güzelken, bu bir meydan haqiqi ralli musabıqsi.

0: Programımız oralaştırılan mezunlarımızdan sizlere kısa bir uçur verimiz. Programımızda biz aval 2026 yıllık Ürümçi Marafonçı yürüyüş müsabakısı 9. ayının 13. günü yani ertegen saat 7'den 30'da başlanıdı. Maddi boyumlarını ilveliş bugün kez saat 13.21'de ahırlaştı. Jüngü Futbolcular Cemiyeti Çempiyonluk Birleşme Müsabakısı, Umumi Hal Kulguş Müsabakısı da Şinjan, Bingchao Komandası birge karşı 4 neticilik çoğun numar parkı bilen Leonan Shengjing Shinrui Komandası'nı yenip, Şimali Rayon boyca 1. orunlu öte Katarlı haberlerinin tepsilatını anlayısıyla. Programımızın devamında, Tuxumda bir qavat külran yeşil perdinin payda bolishi, suda uzun pişirilganlıqtan boludu. Daim yütülüp yaxşı uxlayamaganda başını egizitip yetiş kerek qatarlıq mazmunlarda sava sözlep berimiz. Qanam hurmatli radio anlıqçılar, deqtinla programımızdaki tafsili mazmunlarda bolsun. Şikiman 26 yıllık Ürümçi Marafonçı yürüyüş müsabakısı 9. ayının 13. günü yani ertegen saat 7'den 30'da başlanıdı. Maddi boyumlarını ilveliş bugün kez saat 21'de ahırlaştı. 9. ayının 13. günü ertegen saat 7'den 30 minut ötkende 2026 yıllık Ürümçi Marafonçı yürüyüş müsabakısı Şinjan Xalqara Yığın Körgezme Merkezi'nin Cenobu Dervası'da başlanıdı. 15 000 mahir müsabaka katnaşıdı. Külüm cahette tarihteki en çok müsabaka bulup, bunun içinde bütün müsabalık marafoncu yürüyüş müsabakasıya 5 000 adam, 20 müsabalık marafoncu yürüyüş müsabakasıya 10 adam katnaşıdı. Bu növetlik müsabaka kat tızımlatkallarının ki umumu sani 19.510'ı yetti. Şinjan sırtıdan katnaşıdığan mahirler 44% ilgiledi. Müsabaka liniyesi Hongguangshan yolu, Hınan Şarkı yolu, Beijing yolu, Dostluk yolu Katarlıq şehir asası gül yollarını tutaştırdı. Müsabakada tartılgan medallar Tianşan Kar Leylesini layihe ilmenti kılgan müsabakada yana Asiya merkezide müsabakalışış, kollektif müsabakası tesis kılındı. Caylardaki yürüyüş komandaları bir meydan müsabakalışıdı. Bir meydanda müsabaka kılışıdı. Bu Abdunum Raylıq 15. növetlik tenerget müsabakası ayaklaşkandan kin Şinjan kütüb alğan yeni bir meydan çoğun tüptiki tenterbiye katta müsabakası hesaplanıdı. 9. ayının 13. günü ettigen saat 7'den 30 minut ötkende Şinjan Xalqara Yığın Körgezme Merkezi'de uçuruşup 15.000 yürüyüş mahirigi medet berip Asiya merkezideki yürüyüş kızgınlığını iskalaylı. Jüngü Futbolcular Cemiyeti Çempiyonluk Birleşme Müsabakısı Umumi Hal Kulguş Müsabakısı da Şinjan Bingchao Komandası birge karşı 4 neticilik çoğun numar farkı bilen Leonan Shengjing Shinrui Komandası'nı yenip Şimali Rayon boyunca 1. orunğa ötti. 9. ayının 9. günü 2026 yıllık Jüngü Futbolcular Cemiyeti Çempiyonluk Birleşme Müsabakısı Umumi Hal Kulguş Müsabakısı'nın Kurpula boyunca aylanma müsabakısının 3. aylanması da Şinjan Bingchao Komandası öz meydanı da birge karşı 4 neticilik çoğun numar farkı bilen Leonan Shengjing Shinrui Komandası'nı yenip Joglanma numarda Şimali Rayon boyunca 1. boldu. Müsabakada Payzullah Hasan nokta top tepip tonçu topna kirgizdi. Payzullah Abdurusul kalı top kirgizip, Saydullah Abdurusul kalı top kirgizip numar farkını çoğaytdı. Aysajan özü yalğız top kirgizdi. Merdan boşluktan topna tepip kirgizip qalbını muqumlaştırdı. Müsabaka gün tertibiga asasen 9. ayının 16. gündeki 4. aylanma müsabakada Şinjan Bingchao komandası karıştırıp meydanada Yulin komandası bilen müsabakalışıp Şimali rayonda joglanma numar boyunca 1. orun ne talişiş keskin müsabakasını ötküzüdü.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda suda oynaydıgan, kaylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sonuldu girek jay. Dakıkı Şinjan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayonundaki mihmanhandı yatak asınız, Menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda suda oynaydıgan, kaylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sonuldu girek jay. Dakıkı Şinjan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayonundaki mihmanhandı yatak asınız, Menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.

Hürmetlik radyoanlıq dostlar, anlavatqanınla 107.4 qatna sanat radyosundan berilibatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Tektanla devamlıq tan tarbiya xabarlarda bolsun. Asiya tenerket müsabakasının erler basketbol müsabakasındaki tonca meydan müsabakasında devletimiz komandası 61'e karşı 99 neticedeki çoğun numar farkı bilen Kazakistan komandasını yendi. 20. növetlik AJ Mungovu Asiya tenerket müsabakası başlanış aldı da basketbol Katarlık 8 turdaki müsabaka içiliş murasımıdan burun başlandı. 9-cı ayın 11-ci günü devletimiz Erler basketbol komandası

Gurpa müsabakısının tuncu meydan müsabakısını kütüb elib, 61'e karşı 99 neticedeki çoğun numar parkı bilen Kazakistan komandasını yandı. Devletimiz komandasıdaki 6 topçi 10'dan yukarı numar aldı. Pang Junlin komanda boyunca en yukarı boğan 19 numarğa erişti. Bunundan ilgiri, devletimiz tenterbiye vekiller ümügü kurulgan bulup, 815 tenerketçi 38 çoğun tür, 369 küçük türde müsabaka katnışıdı. Bunun içi de 12 nefer Şincanlık tenerket azimetleri müsabakayı tallangan bulup, bu futbol, basketbol, yenik atletka, sahil voleybolu katarlık türlerini üstçe kaladı. Boyun çavkatı Hangzhou Çoylu Top Aşkar müsabakasına katnaşıdı. Şincanlık Çoylu Top Mahiri boyun çavkatı 9. ayının 22. günüden 29. günü geç ötküzeladığan 2026 yılı Hangzhou Çoylu Top Aşkar müsabakasına katnaşıdı. Bu ortaladın gelgen bu Mongol yigit Amerika Çoylu Top Aşkar müsabakası da özünün yürüyüşlük müsabakadaki en yakşı neticesini yaratıp, devletimiz işçideki müsabakı meydanına kayıtıp geldi. Onun müsabakadaki işbadesi top mestanlarına takaza kıldı. Onun devlet işçideki müsabakı meydanı da yakşı halatını devamlaştırıp top mestanlarına tekim küp hoşarlık bir işleşini ümit kılımız. Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket müsabakısı muvaffakiyetlik ayaklaşıp 4098 medal tarqıtıldı. Ürümçi vekiller ümiki 4 cahette birinci buldu. Bu hafta yaklaşkan Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket müsabakısı hem 11. növetlik milletler önenevi tenerket müsabakısının netice kağıdı tapşır verildi. Abdunum Raylımızdaki 14 vilayet, oblast, şehir vekiller ümikidin 14600 tenerketçi müsabaka katnaşıp, cemi 4098 medal tarqıtıldı. Bunun içi de, ili müsabaka rayonudaki 18 mahir tenterbiye türü de 2913 medal varlık geldi. Kaşkar müsabaka rayonudaki milletle önenevi tenterbiye türleri müsabakası nahide kaldıs buldu. Ahırda ürümçü vekille ümiki altın medal tizimliki, medal tizimliki, umumi numar tizimliki ve kollektif 4'ün ibaret 4 cahette birinci buldu. Gerçi bu katı musabak ayaklaşkan bu sumu beden çınık duruşunu toxtup koyuşku bulmaydı. Hem eylen tenerket kızgırlıkımız ne her güne devamlaştıraylı.

0: Hürmetlik radyonluğuş dostlar, anlavatqınanla 174 Qatnan Sanat Radyosu'nun berilip atqan Tendarbiya ve Sağlamlıq programması.
1: Bir tonna kağız yasaş üçün oya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup berilip. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kestir çırağını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını qorttu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 174 Qatnaş Sanat Radyosu şunu təşabbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallıq bilen işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişiladın bolaylı.

Dostların kegen uçurdağı qırsa qazırdan özde şati deydu ha? Yaxşı mı mamı piçandın ağlamadı mən? Bugün piçandın avası o çıxşınçilik yaxşı deydu ha? Turgun Navay, yaxşı mı? Riyasetçilər edip koyup siz, yaxşı, özünüz yaxşı mı? Kalıptaş deydu, Yaşarcan qandaq ekvalanız yaxşı mı bu? Marafon çıkırış qanda jüreydu? Mən bekle kızıqıp kaldım, şunu bir düşündürüp koysanız da. Hem de bu kitim ki 2026 yıllık ürümçü marafon çıkırış musabıqısı. Bütün müsabıklık marafoncu yürüyüş

Dostlar, anlavatqınınlar səpirinizdir biz sırdaş programisi. Radio anlavatçılar, səpirinizdir biz sırdaş programımız qorunlaşdırılğan məzmurlarını anlayışını davamlaşdırvatımız. Əmdi, radio sayeti səyipimiz diqtanları buldu. Tianshanning shikirsiga joylashgan oz sondagi kishilarni biladigan qalblarni ozodlik erishtirdigan bo'shliqdagi chorvachilik maydoni sakki yayliqi. 9-oyning o'tirlarida ili bosh kuzdagi eng go'zal mazgiliga rasmiy qadam qo'ydi. Narat, Qarajun qatorliq joylarda yo'lovchilar davomli ko'p bo'ldi. Tianshanning shikirsiga joylashgan bulutlar orasidagi sakki yayliqi dengiz yuzidan egiz bo'lgan bulutlar orasidagi ko'rish doirasi oz sondagi kishilarni biladigan asli ekologiyalik manzarasi salqin rohat kuz pasli havo kilometriga tayinib 2026-yili ilining kuz paslidagi oldingi qatordagi yangidan ko'zga ko'ringan daka nuqtasiga aylandi. Hükümet noktalık tavsiye kılgan az sandaki kişilerle bulunduğun boşluktaki çarvıcılık meydanı bulu süptü bilen. Bu yerini yıl boyu bulutla ve tumanla kaplıp durdu. Bu cayının körüş dairesi intayin ken. 9. aydaki köz menzirisi illik. İgiz asmanda sus bulutlar üzüp yürüşüdü. Yazının yeşil asasi rengi saklanıpla kalmay, yine baş küzdeki yıkımlık altın renk namayan buldu. Menzirli katlımı mol. Güzellik duygusu küçlük bulup, köz günlerde bulut denizini, kün bitişini tamaşa kıladığan, yengil piyadı mağdığan, kalıplarını rahatlıkla eriştirip aram aladığan göherdek sırlıkça hesaplandı. Bulutlar arasındaki sekki yaylıkı, ili derya vadisindeki yukarı egizlikki caylaşkan bulup, deniz yüzünden otturucu egizlikki 2000 metreden aşıdı. 9. ayının oturlarındaki oturucu hava temperaturası 18 Celsius gradus etrafında buludu. Küz şamili salkın, kurgak, sap, yazının dımık ısıgı bilen üzül kesil hoşlaşıp baş küzde saklandıgan tabii yakşıca hesaplandı. Baş küzde salkındaydıgan tabii yakşıca hesaplandı. Adetki yaylağının tekşi bipayalıqa okşamaydıgalıqı şu ki bu yer igiz tağdaki bulutlar arsitki yaylağı tabi. Yer şekli igiz pes. Körüş dairesi ken. Yaylağının igiz yerde durup bir-birge tutuşup getken Tianshan tağ tizimlerini körgülü buludu. İgiz pes tağ tizimleri yırak yıkınığı girelişip getken. Yıkın caydaki yaylağının yeşilliği altın rağ bilen boyuldu. Yırak'taki karlıq çoklar hayvetlik ve ap-ak. Bulut denizi şamalığa ekşip dolkunulup her kıl şekillerine kırdı. Bu cayda kişi özni hudu bulut üstüde turgandak sezip asman zımının bir payalıqı çökme şekilde iskılalıydı. Her günü seher ve keşkurun bulut denizi ve kün bitişinin tamaşa kıladığan en yakşı vakit. Seherde sus tuman tağıt izimlerini kaplap pütkül yaylaq bulut denizi üstüde deyilip durdu. Bundak manzara acayip özgüce. Keşkurun keşke kuya şepak nurunu çaşkanda bulut denizi illik altın rağ bilen boyuldu. Manzarası intayın güzel bulup kalıplarını azadilik eriştirdi. 2026-yili küzde ili medeniyet ve sayıya tarmakları bulutlar arasındaki sekki yaylıqının yürüşüp kesip altının derisini östürüp, yürüyüşlü kesip altının derisini östürüp, tağ arasındaki yağış götürme yol. Manzara körüş süpüsü. Halıq kolaylık aram iliş rayonu mükemmelleştirip, əsli ekologiyalik kıyabdını saxlap kılıç bilen birge, sayet kılıç azadlık derisini zor derecede aşırdı. Bütün musabede yol ehvali tekşi bulup, yukarı sicilikka takkı yamışı şacetsiz. Çok küçük hemisi maskildi. Manzara rayonu

9-nji aýdyky baş küz pesini çoŋ közlep, bulutlar arasında altın küzni sayyat kılıç pesli yürüyüşlük paliyetini oturgu çıkarıp, yaylaqnyň yenik piýada meňiş, küz günlerde menzere süratlerini tartış, halyk örüp adet nakşı usul körki, bulutlar arasındaki yıldızlık asman saloni katarlık özgeci tesiratlarını daimlaştırıp kanat yaydırdı. Kazak çarbiçiler bu yaylakta daimlik durdu. Sayyatçılar bulutlar arasındaki yaylakını atlap sayılı kılıp, altın rağın bilen boyalgan yaylakını kesip ötüp, Tianşan'ın küz küllerdeki heyvetlik menzirisini yıkın arlıktan tamaşa kılıp, esli ekologiyelik köşmen çarbiçilik durmuşunu his kılalaydı. 9-nji ay dal ilinin küzlük meyvelerden mol usul alıdığa mezgil bulup, yaylak etrafıdaki yezi kenetlerinden bağlarda meyveler mey bağla pişirdi. Küzlük üzüm, yerlik şimi, tağlık rayon almaları keyni keyinden pişip, meyvelerinin hoşburki etrafını bir alıdı. Menzer rayonu yürüşleştirilgen küz meksulatları bazarı pütüllay yeniçi haletten ama yem bulup, ilinin yerlik meyveleri, kolda uyutulgan kıtık, yaylak esili, şamalda kurutulgan alaylı mehsulatlar merkezli körgezme kılınıp setildi. Sayyatçılar köz pesedeki şerin temlerden uzorlanıp, esli ekologiyelik soğatlarını talap seti olsa boludu. Alkışlık yaylaklarına seliştirganda, bu yerde sayyatçılar az, muhiti tiniç. Kıstançılık tutulgan ademler topi, ticaret karakterini algan şavkun sürenler yok. Fakat meyin şamal, bulut denizi, yaylak ve yıraktaki tağ çokkulları bar bulup, aslı sayyat kılıp kalıplarını azadilik eriştiriş. Süratki tartıp daka kılış. Ata ana ve balalar aram ilişki maskildi. Baş küzdeki ilida tipik Wanghong manzaraları bar bulupluk almay, yani bulutlar arasındaki sekki yaylıkıdek az sandaki kişilerle buladığan hılvet caylar bar. 9-nji ayının oturulurda bulutlar arasındaki bu çarbıçılık meydanı berip, örkeşlavatkan bulut denizi, girelişip ketken tağ dizimleri, altın rang bilen boyalgan yaylakını tamaşa kılıp, Tianşan'ın baş gözdeki illik keşki şamalda yelpinip, bipayan tağ dalalar arasında Şinjan'ın küz günlerdeki kalıplarını azadilikke, rahatlıkke eriştirdiğin sayyat tasiratıga erişin.

Abay makalda okuğan muşu yaylak göz aldımgı geldi ya. Yani muşu kalıplarını azadılık eriştirdiğen boşluktaki çarpıcılık meydanını yani sekki yaylakı ya. Muşu kulcu taraf ili taraflarla yaylaşkan muşundak güzel yaylakla göz aldımgı geldi. Dostlarına eğer de vakti bulup kalsa, vaktini orlaştırılıp kalsa muşu kulculuğa verip sayıya tıkıp geçişini için kalbimizde ümit kalımız muşta yaylaklığa, tağlığa çıkıp Yolunlarını bir kıl azadilik eriştirip digendek. Hem de Golcu'nun ki hava rayığı kıra baksak, Golcu'da şu hava bulutluk bulup kin içildikken temperatura 15'ten 34 Celsius gradus etrafı da bulutken dostlar. Demek salkınke digen gep ha. Belki mu suha kamasken, belki mu sıkamasken, salkınken. Hem de şu Golcu taraflarının ki meslenge Naratlağa çıkıp kalsanlar bana Naratlama 9-27 Celsius gradus etrafı da bulur diken Karacun çıkıp kalsanlar bana 13-29 Celsius gradus etrafı da bulur diken Onda belki soğup gitmekten ekval bulmayı diken cuma dostlar

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keskenle hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımız uğurlaştırılan yıkımlık nakş küylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örke Sultan.

0: Hoşunuz ha. Dostlarım ki yapışırlığa da abone karaymız. Şimdi anlayıcımızın ki güllerin tapışarı balduk. Rahmet Zübeyre sanımız erkeşeğe yakışma adıp gül çaylanıyor. Lapsız kızın karışalımız. Ve meyci aziz anlayıcımız hoş gelip sizleri yaşayacak. Memo programlarını şunda yaktırıp anlavat. Ben aramayı siz de pıçırlanıyor. Lapsız kızın rahmet Bahtiyar. İnimizin ki avazlı kuşları varken. Bahtiyar yakışma.
1: Bir tane yakışmıyor.
0: Rahmet. Rahmet.

Dostlarım, ilk uçurlarla devamlı karayımız. Rozi Mehmet, anlayışımız yakışmada uçurlarını yollayıp size tuncu kıytım uçur yolluşunuzu kızgın karşılığımız. Programlarını devamlı yaptırıp anlayışınızı ümit kılımız. Sevi. Ben şu an hao Sevi ile ala depe. Hüvayın Sevi ile de olay. Şivan inan çişi şihuan şov ting 1074 Cevdoğun Vayi Guambo köpünün köpü rahmet dostumuz. Onun başka tenha yürek anlayışımızın uçurunu tapışırıp olduk köpünün köpü rahmet. Yani özününki. Günür geçen Fukam Kanı avalınız yakışma öyle oturup programlarını yaktırıp anlavatı mende rahmet sizge de bu şırlan yanlattı. Varlık taslağı yanımır gittim çünkü olmazdın rahmet eğitimiz.

0: Dostlar, ikinci uçurlağı damla karayımız uçurladın. Patikül apayının ki avazlı uçurur bakıya yakışı mı?
1: Rahmet, ülkesin balanı selamet dedim o, müşraktılar hayırlı olsun.
0: Rahmet, bir olsun.
1: Allah'ım rahmet, yaksın aksın okuyup.
0: Bulduk siz gibi köptün köpü rahmet programlarını. Aval kadakıyla yaktırıp anlaşmanız için. Gönlümüzden ümit kılımız rahmet sizge. Aziz radyo anlaşılığa tövende Dilşat Raydın Norlaşı'daki Kızıl Alman namlılık nakşının gönlü zorunlu asılımız. Merhamet dostlar.

Radio Anguşlaslar, emdi yamğır tamçısı limon xor ömekü orlaşıdaki özhal mukamıdın Ariye namlıq naqşını anlayımız. Merhamet asla.

Dostlar, dike uşurla qarayımız səvi dostumuzun ki özünün programlarını yaxtırıp anlava atıqa uşurlar diyorlar. Rahmet bulbul qoyarımız güldürünüz tapşırıp olduq. Köpdün köp rahmet. Hoşunda sörmətlik radio anlaşıla programı akırda Ahmet Can Axtam orlaşırı ki 30 yıllık ağın ilə biz namlıq naqşın ki onuzdur onlar sunuşulən bugünkü xeyirlik akşam programımızda akırlaştırımız. Merhamet dostlar.

Dinizge rahmat etibeling. Endi anglaydiganlar, Qatna Sanat Radiosining sizga rahmat aytqunba programmasi.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğiştiganlıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergenlikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkenlikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurganlıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan karşılığımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlığı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılan. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de 4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de 4 Katnaş Sanat Radyosu.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.